0: Tam 93.0.
1: Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen.

0: pek onu çağırmayın.
1: Tam 93.0 Devrek Efendim.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Tam 93.0 Devrek.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: Tam 93.0.

0: Reklamlar.
1: Astra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
2: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Astra 67 Motors.
1: Aurora Motosiklet Satış ve Yetkili Bayi Hizmeti. Motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kask seçenekleriyle sizleri bekliyor.
2: Astra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
1: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
2: 0536 684 63 61.
1: Astra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
5: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
6: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
7: Boyada sanat ilkesiyle.
6: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
7: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
6: İletişim 0535 545 71 69.
7: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
8: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
9: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
8: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres: Bostancı Sigorta.
9: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
8: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
9: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
8: Bugün arayın, yarın değil.
9: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres: Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
8: Telefon 0532 621 58 07.
9: 0545 792 86 69. Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
8: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
9: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
8: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
9: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
8: Bize sormadan karar vermeyin.
9: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
8: 556 4193.
9: 556 57 57.
8: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
0: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
10: Doğan Birlik.
11: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
10: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
11: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
10: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
11: Devrek 0372 556 1888, İbrahim Bey 0546 979 8096.
12: Nova Pide Börek Salonu.
10: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
12: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
10: Telefon 0501 737 67.

0: Hey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop,
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 577 3467.
2: Recep Odabaş.
3: Devrek FM.
0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
4: 93.0 Devrek FM.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devlet'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
2: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
2: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.

0: Çiftçilik.
1: Çift Leylek Un Hekimoğlu Un.
0: Sipi Yem Bayi, Milan Gaz ve Likit Gaz Bayi.
1: Saka Su Bayi, Uludağ Soda ve Meşrubat Çeşitleri.
0: Elektrikli ev aletlerinde de doğru tercih.
1: Günoğlu Ticaret. Kalite, güven, uygun fiyat.
0: Mustafa Günoğlu farkıyla.
1: Yeni Mahalle Vedat Ali Özkan Caddesi numara 70, Devrek Zonguldak.
0: 0372 556 1476.
1: 0530 212 5956.
2: Devrek FM 93.0.

0: Zeybek FM.
1: Reklamlar.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
3: Doğan Birlik.
2: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
3: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
2: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
3: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
2: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
5: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
2: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
5: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
2: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
5: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
2: Bize sormadan karar vermeyin.
5: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
2: 556 4193
5: 556 57 57.
2: Güven Lokantası. Erdemir Kart. Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
6: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
6: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
6: Telefon 0543 576 3467.
3: Recep Odabaş.
4: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Astra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
2: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Astra 67 Motors.
3: Aurora motosiklet satış ve yetkili bayi hizmeti, motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kask seçenekleriyle sizleri bekliyor.
2: Astra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
3: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
2: 0536 684 63 61.
3: Astra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.
2: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
5: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
2: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres: Bostancı Sigorta.
5: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
2: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
5: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
2: Bugün arayın, yarın değil.
5: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres: Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
2: Telefon 0532 621 5807.
5: 0545 792 86 69.
6: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
3: Boyada sanat ilkesiyle.
6: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
3: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
6: İletişim 0535 545 71 69.
3: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.

0: Bey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Hep için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop,
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
5: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres: Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres: İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi, Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
0: Devrek FM.
4: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 0

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Tam 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Güvenin adı Günoğlu Ticaret.
1: Mustafa Günoğlu, Günoğlu Zahirecilik.
0: Çift Leylek Un, Hekimoğlu Un.
1: Sipi Yem Bayi, Milan Gaz ve Likit Gaz Bayi.
0: Saka Su Bayi, Uludağ Soda ve Meşrubat Çeşitleri.
1: Elektrikli ev aletlerinde de doğru tercih.
0: Günoğlu Ticaret, kalite, güven, uygun fiyat.
1: Mustafa Günoğlu farkıyla.
0: Yeni Mahalle Vedat Ali Özkan Caddesi numara 70, Devrek Zonguldak.
1: 0372 556 1476.
0: 0530 212 59 56.
2: Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz NATO zirvesine ilişkin çok sayıda yan etkinlik ve ikili görüşmenin de yapılacağı zirveden ülkemiz, bölgemiz ve küresel istikrar için faydalı sonuçlar bekliyoruz dedi. NATO Lüksemburg Daimi Temsilcisi Stephen Frederick Müller Başkanlığı'nda müttefik ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri ve NATO yazmanlığının üst düzey yetkililerinden oluşan heyet dün Anıtkabir'i ziyaret etti. Müller'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet saygı duruşunda bulundu. Ardından Misaki Milli Kulesi'ne geçildi. Müller Anıtkabir özel defterini imzaladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin yargı süreçleri yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre değil, anayasaya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerler dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana ittifakın en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu söyleyerek, Ankara, İstanbul ve bir bütün olarak Türkiye gerçekten çok önemli. Haritadaki yeriniz, coğrafi konumunuz, liderliğiniz çok önemli ve bu zirveyi organize etmiş olmanız da tabii ki hepsi bunların kanıtı dedi. Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi meydana geldi. Derin ekonomik krizde olan ülkede elektriğin geri gelmesinin günler süreceği belirtiliyor. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktöring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktöring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken, Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken, Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Reklamlar.
4: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732 0372-532-7730 Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim: 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim: 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
3: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
2: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres: Bostancı Sigorta.
3: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
2: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
3: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
2: Bugün arayın, yarın değil.
3: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres: Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
2: Telefon: 0532 621 5807.
3: 0545 792 86 69.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim: 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
5: Astra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
6: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Astra 67 Motors.
5: Aurora motosiklet satış ve yetkili bayi hizmeti. Motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kas seçenekleriyle sizleri bekliyor.
6: Astra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
5: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
6: 0536 684 63 61.
5: Astra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.
1: Aman dikkat!
5: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
5: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
5: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon: 0543 570 76 34 67.
5: Recep Odabaş.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
5: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
5: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
5: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C, Devrek.
1: Telefon: 0542 214 66 45.

0: Hey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop,
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.
1: Gülen Pet Shop.
2: Sevgi dolu her pat için özenle seçilmiş ürünler.
3: Devrek FM.
4: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift

0: Çok çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın bütün alkışlarınız.
1: Tam 93.0.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Güvenin adı Günoğlu Ticaret.
1: Mustafa Günoğlu, Günoğlu Zahirecilik.
0: Çiftleylek un, Hekimoğlu un.
1: Sipi Yem Bayi, Milan Gaz ve Likit Gaz Bayi.
0: Saka Su Bayi, Uludağ Soda ve Meşrubat çeşitleri.
1: Elektrikli ev aletlerinde de doğru tercih.
0: Günoğlu Ticaret, kalite, güven, uygun fiyat.
1: Mustafa Günoğlu farkıyla.
0: Yeni Mahalle Vedat Ali Özkan Caddesi numara 70, Devrek Zonguldak.
1: 0372 556 1476.
0: 0530 212 5956.
2: Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz NATO zirvesine ilişkin çok sayıda yan etkinlik ve ikili görüşmenin de yapılacağı zirveden ülkemiz, bölgemiz ve küresel istikrar için faydalı sonuçlar bekliyoruz dedi. NATO Lüksemburg Daimi Temsilcisi Stephen Frederick Müller Başkanlığında müttefik ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri ve NATO yazmanlığının üst düzey yetkililerinden oluşan heyet dün Anıtkabir'i ziyaret etti. Müller'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet saygı duruşunda bulundu. Ardından Misaki Milli Kulesi'ne geçildi. Müller Anıtkabir özel defterini imzaladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin yargı süreçleri yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre değil, anayasaya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerler dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana ittifakın en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu söyleyerek, Ankara, İstanbul ve bir bütün olarak Türkiye gerçekten çok önemli. Haritadaki yeriniz, coğrafi konumunuz, liderliğiniz çok önemli ve bu zirveyi organize etmiş olmanız da tabii ki hepsi bunların kanıtı dedi. Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi meydana geldi. Derin ekonomik krizde olan ülkede elektriğin geri gelmesinin günler süreceği belirtiliyor. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktöring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktöring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken, Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken, Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Reklamlar.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
4: Nova Pide Börek Salonu.
5: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
4: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
5: Telefon 0501 737 67.
3: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
6: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
7: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
6: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
7: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
6: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
7: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı, İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
6: Bugün arayın, yarın değil.
7: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
6: Telefon 0532 621 5807.
7: 0545 792 86 69.

0: Bey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop.
0: Her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.
1: Gülen Pet Shop.
2: Sevgi dolu her pet için özenle seçilmiş ürünler.
3: Devrek FM.
4: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0 Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
4: Siz istediniz biz de yaptık.
3: Siz istediniz biz de yaptık.
5: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
4: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
5: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz gönder şarkını anında yayında dinle.
4: Siz isteyin biz yayınlayalım.
5: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
6: Ertel'den en güzel şarkılar için Emine ile 4 mevsim yayında.
7: Bu programa bayılıyorum.
6: Emine ile 4 mevsim sizlerle.

Mutlu sabahlarınız olsun. Devrek stüdyolarında 93.0'da Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosundan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Bıraktığım gibi misiniz? Dünden beri nasılsınız? İyi misiniz? Takvim yapraklarımız 7 Temmuz 2026 güzel bir salı gününden, salı sabahından var mısınız benimle bugün salıyı sallamaya? Gerek benim seçtiklerim, gerek sizin istekleriniz, mesajlarınız doğrultusunda 2 saati dolu dolu yaşamaya. O zaman ne yapıyorsunuz? 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Beni çok değerli büyüğüm, abim Eyüp Kadir Kılıcı dinliyor. Çok teşekkür ediyorum ona da. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şu anda İstanbul'da beni dinliyormuş. Bana çok güzel bir şiir yazmış. İlerleyen vakitte onu okuyacağım. Yüreğine, kalemine, eline sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. O kadar çok duygulandım ki. Yani bir devrek, bir dört mevsim bu kadar anlatılır diyorum. Devreğimizi anlatmış. Ufak tefek alıntılarda beni de koymuş. Çok teşekkür ediyorum. Birazdan okuyacağım. O zaman varsanız benimle bugün salıyı sallamaya. O zaman ne yapalım? Ramazan Çelik'le başladık. Ramazan Çelik'le devam edelim. Haydi yavrum el eyle diyelim mi? Haydin o zaman onun akabinde Uğurcan dal boylum. Onun akabinde Ankaralı Namık gelsin. Rahmetle anıyoruz onu da. O zaman gelsin istekler, mesajlar. Dop dolu 2 saati benimle yaşamaya, oynamaya, coşmaya, güne başlamaya varsanız haydin o zaman başlayalım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56.000 lira.
2: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
2: Sınırlı stok ile satışta.
1: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
2: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
1: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
2: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
3: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
3: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
2: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
3: Koltuk takımları 49.900 lira.
2: Yatak odası takımları 56.000 lira.
3: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
3: Sınırlı stok ile satışta.
2: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
3: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
0: Reklamları

Çarşaf dükkanlarını yeni açanlara günaydınlar, günaydınlar diyoruz. Şöyle gelen mesajımıza bir bakalım. Güzel bir İstanbul sabahından günaydınlar Emine Hanım. Kolay gelsin. Ben İstanbul Esenyurt'tan Hakan. Hasan Yılmaz'dan Ankara'ya selam olsun şarkısını istiyorum. Size ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin. Teşekkür ederim demiş. Ben de teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Sefalar getirdin diyoruz Hakan'a da. Evet. Beni o güzel sözleriyle, şiirleriyle onüre eden, bana çok güzel bir şiir yapmış. Dedi ki yayınında bunu okur musun dedi. Ben de dedim ki ne demek? Seve seve okurum tabii ki. Recep Kadir Kılcı'ya çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Tabii ki de okurum dedim. Neden okumayayım dedim. O güzel kalemine, yüreğine, emeğine sağlık. Gerçekten de çok güzel bir şiir olmuş. Yani Devrek bu kadar güzel anlatılır diyorum. Ve şiirimi okuyorum. Umarım istediğin gibi okurum şiirini de. Şöyle fon müziğimi ayarlayayım alttan. Bir ses yükselir yeşilin masmavi gökyüzüne, selam durdu umuda kazmanın sevgiye avaz Devrek'ten. Haykırır bir avaz, gel aç kulak ver, dinle umut yolcusu senin sesin Devrek FM. İnsan gençliğinde eliktir, ak düşünce ikinci güz baharda, ele ayağa taşa başa anlar. Devrek bastonu kıymetini. Her şehrin yoktur belki vapuru. İnsanlar vapuru olmasa da kuşlara, martılara karada atar. Devrek dillere destan simidini. Büyük şehirlerde yaşamak, yaşamak mı sanırsın? Her sabah onda dört mevsimi Emine'nin frankısında yaşamadıkça. Hangi coğrafyada yaşarsan yaşa. Vilayetin kazan neresi olursa olsun, kömür karısı gözlerin bakışı, kor alevdir taş kömürü harında. Her mevsim yaz baharı yaşatır, batısı doğusu kuzeyi yoktur. Karadeniz'in şirin Devrek ilçesinde, duygular bembeyaz baklava tadında. Çok teşekkür ediyorum o güzel kalemine, yüreğine, emeğine, ellerine sağlık. Ellerinden öpüyorum abicim. Bir de demiş ki günaydın tüm insanlar, günaydın. Dünyanın yurdun, insanın içini, dışını, yüreğini, gönlün hanesini, yurdunu ısıtan taş köprünün, taş kömürün, başkenti Zonguldak ve Devrek'in cennet köşesinde sesine güne uyanan tüm kim varsa hepsine günaydınlar demiş Eyüp Kadir Kılcı. Çok teşekkür ediyorum. İlk ayak senin şehrine bastı, düşen sancak oradan ayağa kalktı. Gecenin sabahına insanlar senin sesinle uyandı. Güne güneş Devrek'in sultanı, dört mevsim Emine frankasında hayat doğdu. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğine, emeğine, kalemine sağlık. O zaman ne diyelim, en güzel şarkılarımız Eyüp Kadir Kılcı'ya da gitsin. Beni sabah sabah o kadar çok memnun etti ki sabah. Bir baktım, ben normalde sabahları girmem sosyal medyaya. Bir baktım bir mesaj gelmiş, dikkatimi çekti. O kadar çok memnun oldum ki, yüreğine, emeğine sağlık. En güzel şarkıların sana da gitsin. O zaman ne diyelim, Ramazan Çelik diyelim mi? Devrek oyun havası. Onun akabinde de dört mevsim. Onu da İsmail Türk'ten dinleyelim.
Yüreğine, kalemine sağlık. Yüreği güzel insan diyelim. Abim ellerinden öpüyorum.

Radyosu'nu yeni açanlara günaydınlar, günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Şu anda beni Nergizim'le biz bize dinliyor. Nergizim'e de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. En güzel şarkılarım ona da gitsin. Değişmem Ankara'ya diyeceğiz. Varsa istekleriniz, mesajlarınız hemen gönderin gelsin. İkinci saatimize, son saatimize giderken. Onun akabinde Sinan Sami'nin Onsuz Duramıyorum desin. Haydi o zaman gelsin istekler, mesajlar. Birazdan Nergizim'in şarkılarını da çalacağım. Nergizim var mı isteğin? Gönder gelsin. Değişmem Ankara'ya diyelim. Onun akabinde Sertaş Tavşan ne desin? Dostlar sata sata bitiremedi. Onun akabinde şöyle 2-3 tane de Karadeniz çalacağım. Haydi o zaman reklamlar, sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.

saçının telini Ankara'yı bırak dünyaya değişmem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimizle kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
3: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
2: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
3: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
2: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
3: Bize sormadan karar vermeyin.
2: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
3: 556 4193
2: 556 57 57
3: Güven Lokantası Erdemir Kart.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
5: Nova Pide Börek Salonu.
6: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
5: Ayrıca Trend Yol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
6: Telefon 0501 737 67.
0: Reklamları dinlediniz.

ara bizde şöhret bizde. Ah ah, şu parayı bir bulsam var ya, önce Nergiz'i kurtaracağım şu hayattan. Vallahi önce Nergiz'i, şu parayı bir bulabilsem. Ah para, neredesin para? Vallahi sağıma bakıyorum para, soluma bakıyorum para. Herkes para istiyor. İnşallah bir gün o parayı bulacağız Nergiz'i. Şöyle Nergiz'im demişken, şöyle bir Fadime Temel yapılmaz mı ya? Ah Fadime, ah nedir bu Temel'in senden çektiği? Onunla kabinde de... Ablam taş taş diyelim mi? Onun akabinde de ablan star bebeğim. Haydin gelsin istekleriniz, mesajlarınız. 0-507-380-067. Seva demiş ki, Emine demiş, yolda gidiyorduk demiş. Vallahi seni bir açtım demiş. O ne demiş? Vallahi demiş, kenara çektik arabayı demiş. Yozgat'a doğru gidiyoruz demiş. Yozgat'a giderken arabayı kenara çektik, vallahi 5 kişi oynuyoruz demiş. İsmail enişteye de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum Seval. Aman dikkat edin, dikkatli gidin. Rabbim kazasız belasız gidip gelmek nasip etsin inşallah. Vallahi sen tatile çıktın, ben çıkamadım ya. Bir de bana nispet yapıyorsun değil mi? Aa seni, aa bir de arkadaşım olacaksın. Ne demişler? Söyle sana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Ah ah, arkadaş mısın sen? Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Bol tatillerin olsun inşallah. Sen şimdi okullar açılana kadar gelmezsin. Beni de burada yalnız bırakırsın. Ah ah. O zaman ne yapalım? Nergiz'imi hiç bekletmeyeceğim. Fadime Temel gelsin. Onun akabinde ablam taş taş diyelim.

0: başladın.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM.
2: Çift 067 Devrek FM.

hiç bekletmeyelim, hemen okuyalım. Oo, Selami Bey gelmiş. Selamı arbuzlu köfteci. Selamı hoş geldin. Sefalar getirdin. Günaydın. Şu an yoldayım. Araba yoldan çıkacak. Oynarken demiş. Aman dikkat, aman dikkat. Dikkat edin Selami Bey. Sağa çek. Sağda oyna. Ferhat Dil benden bir oyun havası bekliyorum. Dinleyenlere gelsin demiş. Hemen göndereceğim. Aman dikkat. Kazasız belasız. Gidin inşallah gideceğiniz yollere. Valla tatili de yapıyor Selami Bey. Valla herkes tatil yapıyor ya. Bir Nergiz de ben kaldım. Nergiz ne yapalım, biz de mi bir tatile çıkalım? Valla herkes tatil yapıyor ya. Ve biz Nergiz'le kaldık buralarda. Aa, müdürüm de gider yakında tatile. Biz kaldık mı böyle?

11 Koğuşu'ndan Murat Yıldırım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizden şu anda çalışmakta olan tekstil atölyesindeki arkadaşlarım için sıradaki parçayı göndermenizi istiyorum. Özellikle İnaç Kolçak'a gelsin selamlar demiş. Ve aleyküm selam diyorum. Benden de selamlar olsun size. İnşallah Rabbim tez vakitte özgürlüklerinize kavuşturur sizi. Şöyle diğer mesajımıza bakalım. Emine Hanım hayırlı sabahlar, mevsim ben demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz. Şu anda Bakacakadı bölgesindeyiz. Seni dinliyoruz, iyi günler diliyoruz demiş. Çok teşekkür ederim mevsime de. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ne demiş? Siz zor tatile gidersiniz. Altın Kum'da yazlık boş, ikiniz için gidin demiş. Çok teşekkür ediyoruz Selami Bey'e. Vallahi doğru söylüyorsun. Sizin için zor tatile gider. Zor tatile gidersiniz siz demiş. Nergis duydun mu? Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Sana bir tane Ferhat Bey'den bir oyun havası göndereceğim. Önce Nergiz'ime starsın bebeğim diyelim. Onun akabinde İsmail YK çok güzel bir şarkı çıkarmış. Oh bu ne yavrum. Valla bu ilk defa benimle beraber dinleyeceksiniz. Devrik FM farkıyla 93.0'da. Nergiz bu şarkıyı dinledin mi bilmiyorum ama yeni çıktı. Tazecik. Sana gelsin bu şarkı, çok iyi dinle bakalım bu şarkı ne anlatıyor. Evet gelsin istekleriniz, mesajlarınız. Son saatimin içindeyim, bilginiz olsun, elinizi çabuk tutun diyelim. Selami Bey lütfen oynarken sağa çekin. Kazasız belasız yolculuklar diliyorum size.

0: oi, oi.
1: İsmail YK reklamlara doğru giderken of of şekerim. Kız ben seni yerim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56.000 lira.
2: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
2: Sınırlı stok ile satışta.
1: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
2: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
1: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
2: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
1: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
2: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
2: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
2: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Evet, Selami Bey'e de Nergiz'in çok selamı var. Selam Bey, Nergiz Hanım'ın size çok selamlar. Nergiz de biz bizenin. Aman bak şarkın geliyor. Aman dikkat et. Oynayacaksan arabayı sağa çek, sağda oyna. Kazansız belasız yolculuklar diliyorum. Haydi bir fidayda yapalım. Kaldırın kolları, alın kaşıkları.

Merhaba Emine Hanım. Biz A1 koğuşundan Ceren, Gülçin ve Kezban roman havasıyla neşemiz yerine geldi demiş. Sizden ricamız 5 dakikada bir de davullu zurnalı Kafkaç oyun havası çalarsanız seviniriz. Bahçede seni dinliyoruz, iyi yayınlar dileriz demiş. Ne mutlu size, sabah sabah size neşe getirebildiysem ne mutlu bize, değil mi? Rabbim tez vakitte sizi özgürlüklerinize kavuştursun inşallah. Göndereceğim. Hatta Kral Sinan'dan göndereceğim. O zaman ne yapalım, şöyle bir tane de roman yapalım. Onun akabinde Ankaralı Coşkun isteğimiz vardı. Seda istemişti. Seda'ya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şu anda beni dinliyormuş. Ankaralı Coşkun'u ona göndereceğim. Aşk meleğim. Nergizime de gidecek kapanış şarkım tabii ki. Tüm bayanlarımıza göndereceğim. Bayan dinleyicilerime. O zaman ne yapalım, hiç bekletmeyelim. Şöyle bir Kral Sinan'la kapkaç yapalım mı? Oynaya oynaya gidelim o zaman bugün. Haydin o zaman.

de yatan mahkum bir kardeşim var. Bugün akşam 21-22-30 arası cezaevindeki kardeşim Oğuzhan Horasanlı'ya sancaktan duyulanlara duymayanlara şarkısını çalar mısınız rica etsem benim için Cihan Aydın demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Cihan Aydın. Kardeşiniz de Rabbim tez vakitte özgürlüğüne kavuştursun diyeceğim ama diyorum. Ama şöyle bir şey var, ben kapanışı yapıyorum.

gibi 16-18 arası Nergiz'e bize atın mesajınızı. Nergiz'im okuyacaktır. İsteğinizi çalacaktır. Olur mu? Çünkü ben damar çalmıyorum. Son saat, son dakikaya geldiğiniz için mesajınızda. O yüzden Nergiz'e bize muhakkak çalacaktır. Ona ileteceğim ben. Ona atın mesajınız, olur mu? 16-18 arası. Şöyle bir mesajımız gelmiş. Selamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar. Gökhan Duman demiş. Gökhan Duman hoş geldin, sefalar getirdin. Kapanış şarkım benden tüm dinleyicilerime gitsin. Nergiz de bizeye gitsin. Dediğim gibi 16-18 arası Nergiz de bize sizinle oluyor. Damar şarkılarınızı ondan isteyebilirsiniz. İsteklerinizi, mesajlarınızı ona gönderebilirsiniz. Şahane programını ben kaçırmıyorum, sürekli dinliyorum. Ona da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsın Nergiz'im diyorum. Aşk meleğimle sizi uğurluyorum. Yayın biter, yemine gider. Yarın sabah 10-12 yine ben buralarda olacağım. Önce sizi Rabbime, sonra sevdiklerinize emanet ediyorum. Gününüz güzel geçsin. Hoşça kalın, dostça kalın. En güzel Rabbime emanet olun.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Fidan, sahne Ankara'da kurulmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye ittifakın geleceğini belirleyecek bu kritik anda NATO üyelerini ağırlamaya hazır. Ankara'da alınacak kararlar yalnızca acil zorlukları ele almakla kalmayacak. Bunlar önümüzdeki yıllar için Euroatlantik güvenlik ortamını şekillendirecek dedi. İletişim Başkanlığı tarafından NATO zirvesi kapsamında hazırlanan Türkiye'nin değerleri ve rakamlarla Türkiye markasının portresi sergileri, Türkiye'nin kültürel mirasını, uluslararası başarılarını ve stratejik kapasitesini yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye 2025 yılında 185 farklı ülkeye 230 çeşit savunma ürünü ihraç ederek toplamda 10 milyar 54 milyon dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmıştır. Bu rakamlar hem büyüyen kapasitemizi hem de küresel rekabet gücümüzü yansıtmaktadır dedi. Ticaret Bakanlığı sonradan kontrol firma denetimleriyle ikincil kontrol beyanname incelemeleri kapsamında son 2,5 yılda toplam 28,7 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinde Ukrayna-Rusya arasında bir anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunacaklarını bildirdi. Spor. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Factoring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Factoring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Reklamlar.
1: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
3: Boyada sanat ilkesiyle.
1: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
3: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 7169.
3: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
4: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
5: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
4: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
5: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
4: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
5: Bize sormadan karar vermeyin.
4: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
5: 556 4193
4: 556 57 57
5: Güven Lokantası Erdemir Kart.
3: Astra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
2: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Astra 67 Motors.
3: Aurora Motosiklet Satış ve Yetkili Bayi Hizmeti. Motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kask seçenekleriyle sizleri bekliyor.
2: Astra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
3: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
2: 0536 684 63 61.
3: Astra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.
5: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi'yle yapıyoruz.
5: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
5: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
5: Telefon 0543 576 3467.
3: Recep Odabaş. Doğan Birlik.
5: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
3: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
5: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
3: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
5: Devrek 0372 556 1888 İbrahim Bey 0546 979 8096.
6: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
7: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM.
8: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM.

0: yaşandım, ben yandım.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
3: Devrek FM.

0: güvenin adı Günoğlu Ticaret.
1: Mustafa Günoğlu, Günoğlu Zahirecilik.
0: Çift Leylek Un, Hekimoğlu Un.
1: Sipi Yem Bayi, Milan Gaz ve Likit Gaz Bayi.
0: Saka Su Bayi, Uludağ Soda ve Meşrubat Çeşitleri.
1: Elektrikli ev aletlerinde de doğru tercih.
0: Günoğlu Ticaret. Kalite, güven, uygun fiyat.
1: Mustafa Günoğlu farkıyla.
0: Yeni Mahalle Vedat Ali Özkan Caddesi numara 70, Devrek Zonguldak.
1: 0372 556 1476.
0: 0530 212 5956.
2: Devrek FM 93.0.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve buna ilişkin yatırımların ön planda olacağı savunma sanayi forumuyla başladı. Savunma sanayi forumu ilk kez Türkiye'de zirvenin resmi programı dahilinde yapılıyor. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan havadan ihbar kontrol uçakları NATO zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak. Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlu havadan ihbar kontrol uçakları, üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarıyla 360 derece tarama yaparak 400 kilometreye kadar çok sayıda hedefi teşhis edebiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da başlayan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Ticaret Bakanlığı, ambalajlı su başta olmak üzere içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır açıklamasını yaptı. Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alındı.
2: Spor. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup ünvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktöring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktöring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Reklamlar.
5: Astra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
6: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Astra 67 Motors.
5: Aurora Motosiklet Satış ve Yetkili Bayi Hizmeti. Motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kask seçenekleriyle sizleri bekliyor.
6: Astra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
5: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
6: 0536 684 63 61.
5: Astra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.
7: Kardelen Dondurma.
4: Dondurma severlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
7: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
8: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
9: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
8: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres: Bostancı Sigorta.
9: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
8: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
9: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
8: Bugün arayın, yarın değil.
9: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres: Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
8: Telefon 0532 621 58 07.
9: 0545 792 86 69.
10: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
11: Boyada sanat ilkesiyle.
10: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
11: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
10: İletişim 0535 545 7169.
11: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
9: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
8: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
9: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
8: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
9: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
8: Bize sormadan karar vermeyin.
9: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
8: 556 4193
9: 556 57 57.
8: Güven Lokantası, Erdemir Kart.

0: Bey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Hep ateşin, sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pati için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop.
0: Her pati için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim: 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Doğan Birlik.
2: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
2: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
2: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim: 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 6645.
3: Devrek FM.
0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek.

0: Daha fazlası için dinlemede kal. Lider Radyo.
1: Oh yeah. En hit. En hit. En güncel Türkçe pop. Music with...
2: Tünaydın, tünaydın bütün Devrek FM dinleyenleri, ben Mevsim. Bugün biraz geç kaldık ama telafi etmeyi düşünüyoruz. Haftanın ikinci günü, salı gününden herkese merhaba. Hemen mesajlarımı okuyayım istiyorum. Merhaba Mevsim Hanım, A1 koşundaki kız arkadaşımdan Beycuma açıkta olan Sarhan Soysal'a Sefoteko Bu Aşk Bulunmaz şarkısını çalar mısınız? Sarhan neredesin, sana ulaşamıyorum diye de notu var. Bir mesaj isteğim daha var. Şunu bir saniye. Şöyle yapalım. Bu okunmuyor ama şunu okuyabilirim. Selamünaleyküm. Ben Doğan Çakar Bey. Cuma kapalıda yatan tüm abilerim, dostlarıma selam olsun. Özellikle de Cank abime bu şarkan armağan olsun. Gazapizm bir anne sohbeti armağan olsun, dinlemedeyiz demiş. Bu Gazapizm'in şarkılarının çoğu küfürlü, yani benim kızım da dahil olmak üzere küçük dinleyicilerimiz de dinliyor. Bir şarkının sözlerine bakayım Doğan Bey, açacağım. Bir şarkı geliyor.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Kelepçeler geçti, onları anlattım, anladılar, gerekçeler verdim. Dedim ki bu dünya yaşanmışlıktan kirli.

sevdi bak koca şehir evim. Her gün kapımdaydı o çok korktuğum ölüm. Bir kaldırım kenarımda donup buz tutan gördüm. Bir kabus her şey kaçıp kurtulan döndü. Anne o arkadaşım uyuşturucudan öldü. Sandık hayat sanki masal gibi masal gibi. Sonra dedim müzik yasal gibi yasal gibi. Ne önemli bilmem masam değil kasam değil. Bir gerçek var anne yalan değil deva değil. Ben de bir gün sordum nedir yurdum yerim. Hiçbir şeye faydası yok olsa dört yanımız deniz. Bir yandan da baksan kim yaralı değil. Bir gün kusamadığım içimden şu boşluk mu zehir mi? Anne bugün avak hasret. Ne çok giden olmuş öyle dört yanımız hasret. Gidenlere yad et. Ben güneşler biriktirdim ceplerimde hala. Artık karanlığın çözüldü bak sırrı bugün hep bezizdi sofram. Taktimizde halen. Anne bugün avak hasret.

tutuyor. Ölüm gözlerimi görüyor. Ben de onu hep bir döngü biliyorum. Başladığım yerde sonu. Anne insan dili dolu. Çünkü bir yaşamı var ve çığ gibi bir korkusu. Ancak hiçbir zaman

0: Bak yeni bir sabah. Anne bugün ama kasvet. Ne çok giden olmuş öyle dört yanıma hasret. Gidenlere yad et. Ben güneşler biriktirdim ceplerimde halen. Artık karanlığın çözüldü bak sırrı bugün hep rezizdi sofran. Bak temizdi hanen. Anne bugün ama kasvet. Anne bugün ama kasvet. Renk çiçekler açtı hep düştüğüm yerlerde. Çok özledim istemedim başarmadan dönmek. Sırtımda bir çanta bilmiyordum hiçbir şey. Ben çok küçüktüm çıktım evden çok büyük evren.
1: Evet mesajlarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili Devlet Efendi'yi dinleyenleri. Hayırlı yayınlar değerli dostlarım. Semih Tahar kardeşime ve tüm devletli vatandaşlarımıza saygılarımıza hayırlı günler demiş bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Size de hayırlı günler. Merhaba Mevsim Hanım. Ben A1 koğuşunda Kübra Sarı. Koğuş arkadaşlarım için Dada Can Demir ve Mazım'dan Kızlar Kızlar şarkısı senden rica ediyorum. İyi yayınlar demiş. Göndereceğim canım az sonra. Hayırlı yayınlar. Tüm dürüst insanlara güzel bir parça ediyorum demiş bir dinleyicimiz de ayrıyeten. Parçaları gönderelim. Önce Kızlar Kızlar. Kızlara gelsin. Teşekkürler kızlar.

kaldığımız yerden mesaj okumaya devam edelim sevgili dinleyenler. Selamun aleyküm, ben İhsan Yıldız, yaşama sebebim can eşim Gülveren'im. Seni çok seviyorum, Allah'ıma emanetsin, yüzünü göremediğim her güne ihtiyacım var demiş bir dinleyicimiz. İhtiyacım var şarkısını çalmanızı rica ederim diyor. Ben de ricanızı kırmıyorum, şarkınızı gönderiyorum. Buyurun efendim.

lezzetli mutluluğa devam ediyorum. Ben Serhan, sosyal değişimden kapalı abi kursunda yatmakta olan kız arkadaşıma ve koğuş arkadaşlarına Level C5'in tak tak şarkısını

0: Bu programa girişiniz olacak, çıkışınız olmayacak. Çünkü bu program çok başka program.
1: Aklından geçen şarkı.

0: parçası için dinlemede kal. Lider Radyo.
1: Mesajlarımı okumaya devam edeyim. Mevsim Hanım kolay gelsin. Ben Doğan Ayşirin, Tuğçe Kocabaca, Elif Buse Doğanay'dan May şarkısını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. May şarkısını bulduk.
2: Bu şarkı
1: budur. Değilse de çalarız. Onu da çalarız.
2: Özleyip de barışamayan herkes için gelsin.

0: reklam var.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres

0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 34 67.
3: Recep Odabaş.

0: Hey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop.
0: Her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 80.

0: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
1: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
0: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
1: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
0: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
1: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
0: Bugün arayın, yarın değil.
1: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
0: Telefon 0532 621 5807.
1: 0545 792 86 69.
2: Astra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
3: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Astra 67 Motors.
2: Aurora Motosiklet Satış ve Yetkili Bayi Hizmeti. Motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kask seçenekleriyle sizleri bekliyor.
3: Astra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
2: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
3: 0536 684 63 61.
2: Astra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.
4: Güvenin adı Günoğlu Ticaret.
2: Mustafa Günoğlu, Günoğlu Zahirecilik.
4: Çift Leylek Un, Hekimoğlu Un.
2: Sipiyem Bayi, Milan Gaz ve Likit Gaz Bayi.
4: Saka Su Bayi, Uludağ Soda ve Meşrubat Çeşitleri.
2: Elektrikli ev aletlerinde de doğru tercih.
4: Günoğlu Ticaret, kalite, güven, uygun fiyat.
2: Mustafa Günoğlu farkıyla.
4: Yeni Mahalle Vedat Ali Özkan Caddesi numara 70, Devrek Zonguldak.
2: 0372 556 1476.
4: 0530 212 59 56.
5: Devrek FM 93.0. Akşamdan geçen

0: fazlası için dinlemede kal. Lider Radyo.
1: Evet sevgili Devrek FM dinleyenleri, kısa bir reklam ardından yine birlikteyiz. Mesajımı okumaya devam edeyim. Yedi Gönüller Otolastik Dirgin'e Rıdvan Gürez'den gelmiş mesajımı. Sıradaki parça tüm kalbi güzel insanlara gelsin. Gazapizm yine edemedik dans diyor. Gönderelim. Buyurun efendim.
2: Kaçık gözüm üzüm peri.

0: 24 saat hit müzik.
1: Mutluluk bulaşıcıdır.
0: Eğlence kalıcı.
1: Müzik günün bir parçası.
0: Ritimle dans et.
1: Olmazsa olmaz.
0: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
1: Ritimle dans et.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Tüm hitlerle beraber buradayız.
1: En buradayız. Son hit şarkılar.
0: Buradayız. Şarkılar. Buradayız. Buradayız.
2: Evet, mesaj okumaya devam edeceğim. 4 tane mesajım var. Merhaba Mevsim Hanım, hayırlı yayınlar. Bey Cuma abi koşulan Ceren ben. Merhaba Ceren'cim. İstek parçam Ayaz Ay'dan Bendim şarkısı. Arkadaşlarım Gülçin, Tuğçe ve Melike'ye gelsin. İyi yayınlar tekrardan demiş. Sağ ol canım. Merhabalar, hayırlı yayınlar dilerim Mevsim Hanım. Bey Cuma kapalı abi koşulan Gülçin ben. Merhaba Gülçin. İsteğin blok 3'ten ne yapıyorsun mesela şarkısı. Arkadaşım Ceren'e gelsin. İyi yayınlar. İyi günler. A1'den selamlar diyor. Ben de selam gönderiyorum size. İyi yayınlar Mevsim Hanım. Bey Cuma kapalı abi koşulan Melike ben. İstek parçam Yener Çevik'ten Yıkıla Yıkıla parçasını rica ediyorum. Benden Gülçin, Tuğçe, Ceren'e armağan olsun. İyi yayınlar tekrardan demiş. Teşekkür ederim. İyi günler Mevsim Hanım. Bey Cuma kapalı abi koşulan Gülcan ben. İstek parçam Rüzgardan Zifiri parçasını arkadaşım Kübra'ya armağan ediyorum. İyi günler demiş. Sırayla gönderiyorum kızlar. Bizden de size selamlar. Tüm devre kalkana da selamlar olsun.

iki mesajım daha var. Onları da okuyayım hemen. Sıradaki parça Muhammed Susam'a geliyor. İyi yayınlar. Pinik'ten Beycuma açık cezaevinde yatan Muhammed Susam'a. Sıradaki parça geliyor. İntizar. Nasıl ayrılırım senden? Buyurun.

0: İsteklerim gelmeye devam ediyor. Hemen bir tanesini okuyorum. İyi günler, hayırlı yayınlar kardeşim. Teşekkürler. B Cuma kapalı cezaevinde yatmakta. B2 koğuşundaki oğlum Umutcan Gümüş için sizden Multi'den sana anlatamam şarkısını istiyorum. Bu şarkı B2 koğuşunda yatan tüm mahkumlar için gelsin. Seni çok seviyorum paşam, baban Mehmet Gümüş diye de not eklemiş Mehmet Bey. Saygılarla, iyi yayınlar kardeşim, bekliyorlar şu an diyor. Ben de hemen şarkılarını gönderiyorum. Buyurun.
1: Antonio

Vallahi en yakın dostum Azrail, her an yanımda hem de kol kola. Korkmuyorum ben hiçbir şeyden, üçten biri ben sensizim baba. Eksikliğini hep hissettim ha, belli etmedim, hayatımda hiç olmadı bana. Aleme inat hep devam dedim.

0: anlatamam ben dertten kafam hiç kalkmıyor kızım. Hangi yol doğru bilmiyorum ben sıkıntı stres bitmiyor kızım. Yakın dostum Azrail her an yanımda hem de kol kola. Eksikliğini hep hissettim belli etmedim. Hayatımda hiç olmadı bana aleme inat hep devam dedim.
1: Mesajlarımı okumaya devam ediyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam diyelim. Ben Aydoğan Özel, Zonguldak ve Cuma Kapalı Cezaevi B3 koğuşta Yasin Sarı, İsmail Taşcan abilerime ve B2 koğuşta Aslan abim Tayfun Yüksek'le ve Pete Birkan'a armağan olsun. Şarkı adı Mero Geceler'miş. Teşekkür etmiş bizlere. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Şarkınızı gönderiyorum. Buyurun.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Mesajımı okumaya devam edeyim. Mevsim Hanım merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Beycuma açık cezaevinde C1 koğuşunda yatmakta bulunan kardeşim Serkan Güler adına EFO'dan benim yaşım yok parçasını çalarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim, iyi yayınlar demiş. Ben teşekkür ediyorum. Bir mesajım daha var. İyi yayınlar, ben Efe. Beycuma açık cezaevinde yatan Doğan Çakar ve Sadık Aydın'a bir şarkı armağan etmek istiyorum. Gazapizm Kalk Yataktan armağan ediyorum demiş. Bir mesajım daha var. Ben Sarhan Soysal, Beycuma kapalı cezaevinde yatmakta olan kız arkadaşıma Veled'den Roman Olur Yazsam Seni şarkısını çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar diyor. Teşekkür ediyor. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. İşi bilen herkese selam olsun demiş. Teşekkürler, size de selam olsun. Önce EFO, benim yaşım yok. Buyurun.

Mesajlarımı okumaya devam edeyim. Son bir mesajım var. Sokağın başında ben varım. Muazzez Ersoy'dan çalarsanız mutlu oluruz. Çok sağ olun. Saraçoğlu Otel diyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sıraya aldım Muazzez Ersoy'u.

0: kadar gelirim.
1: Saat hit müzik.
2: Mutluluk bulaşıcıdır.
1: Eğlence kalıcı.
2: Müzik günün bir parçası.
1: Ritimle dans et.
2: Olmazsa olmaz.
1: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
2: Ritimle dans et.
1: Aç radyonu.
2: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
2: Aç radyonu.
1: Tüm hitlerle beraber buradayız.
2: En buradayız. Son hit şarkılar.
1: Buradayız. Şarkılar. Buradayız. Buradayız.
3: Sıradaki parçamız Saraçoğlu Otel'e geliyor. Benim de çok sevdiğim bir parça Muazzez Ersoy'dan. Umarım siz de beğenirsiniz Ayhan Bey.

0: 24 saat hit müzik.
1: Mutluluk bulaşıcıdır.
0: Eğlence kalıcı.
1: Müzik günün bir parçası.
0: Ritimle dans et.
1: Olmazsa olmaz.
0: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
1: Ritimle dans et.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Tüm hitlerle beraber buradayız.
1: En son hit şarkılar.
0: Şarkılar. Şarkılar. Buradayız. Buradayız.
2: Mesajlarım var iki tane, onları da okuyayım hemen. Selamünaleyküm. Zonguldak Beycuma'da kapalı cezaevinde yatan abim Yasin Sarı'ya Safiye Doğanay, anladım dostum, bu şarkıyı göndermek istiyorum, B3 koğuşuna demiş. Sırayı aldım efendim. Bir mesajım daha var. Hayırlı yayınlar abla, ben Alev, A5 koğuşunda yatan oğlum Serhat Özer ve abileri Barış Demiral, Yavuz Selim Aydın, Yunus Emre Bektaş, Barış Odacı, Yunus Özden için Can Bay Walker'den Bertaraf şarkısını çalar mısınız demiş. Canım sıraya aldım. Sıraya aldım fakat saat 15'e kadar birlikteyiz. Hafta içi 13-15, hafta sonu 13-18'e kadar birlikteyiz. Evrek FM'de ben Mevsim. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.

0: 24 saat hit müzik.
1: Mutluluk bulaşıcıdır.
0: Eğlence kalıcı.
1: Müzik günün bir parçası.
0: Ritimle dans et.
1: Olmazsa olmaz.
0: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
1: Ritimle dans et.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Tüm hitlerle beraber buradayız.
1: En son hit şarkılar.

0: Peştiren ABD Başkan...
1: ...93.0 Devrek FM.
2: Devrek İstikbal'dır özel büyük fırsat.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
2: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
3: %50'ye varan indirimler.
2: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
3: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
2: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
3: İstikbal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
2: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
3: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
2: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
3: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
2: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
3: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
2: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
3: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
2: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: 93.0 Devrek FM.
4: Reklamlar.
5: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
6: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezleri
7: nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Factoring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Factoring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken, Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken, Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
1: Para piyasaları.
7: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, Euro 53 lira 62 kuruş, Sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir Bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Haber. Reklamlar.
2: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
6: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
2: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
6: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
2: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
6: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı, İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
2: Bugün arayın, yarın değil.
6: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9 Devrek.
2: Telefon 0532 621 5807.
6: 0545 792 86 69.
8: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim: 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres: Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres: İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
3: Doğan Birlik.
2: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
3: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
2: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
3: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
2: Devrek 0372 556 1888, İbrahim Bey 0546 979 8096.
0: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
3: Boyada sanat ilkesiyle
2: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanınız

0: Anlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
1: Miraç Yapı, dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
0: İletişim 0535 545 7169.
1: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy. Astra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
0: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Astra 67 Motors.
1: Aurora Motosiklet Satış ve Yetkili Bayi Hizmeti. Motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kask seçenekleriyle sizleri bekliyor.
0: Astra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
1: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
0: 0536 684 63 61.
1: Astra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.
0: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
0: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
0: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
0: Telefon 0542 214 66 45.
2: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
3: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
2: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
3: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
2: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
3: Bize sormadan karar vermeyin.
2: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
3: 556 4193
2: 556 5757.
3: Güven Lokantası. Erdemir Kart.

0: Bey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop.
0: Her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
1: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
0: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
1: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
0: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
1: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
0: Uyum Gross Market.
1: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
0: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
2: Devrek FM. Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 0 67
2: tam 93.0 devre

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunlu sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Güvenin adı Günoğlu Ticaret.
1: Mustafa Günoğlu, Günoğlu Zahirecilik.
0: Çift Leylek Un, Hekimoğlu Un.
1: Sipi Yem Bayi, Milan Gaz ve Likit Gaz Bayi.
0: Saka Su Bayi, Uludağ Soda ve Meşrubat Çeşitleri.
1: Elektrikli ev aletlerinde de doğru tercih.
0: Günoğlu Ticaret, kalite, güven, uygun fiyat.
1: Mustafa Günoğlu farkıyla.
0: Yeni Mahalle Vedat Ali Özkan Caddesi numara 70, Devrek Zonguldak.
1: 0372 556 1476.
0: 0532 212 5956.
2: Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. NATO Ankara zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan havadan ihbar kontrol uçakları NATO zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak. Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlu havadan ihbar kontrol uçakları, üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarıyla 360 derece tarama yaparak 400 kilometreye kadar çok sayıda hedefi teşhis edebiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da başlayan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Ticaret Bakanlığı, ambalajlı su başta olmak üzere içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır açıklamasını yaptı. Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Zihni Göktay için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Törende Göktay'ın kızı Zeynep Göktay, babasının kendisine oyunculuğa başladığında yazmış olduğu yazıyı okudu. Spor. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Factoring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Factoring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken, Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken, Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güneyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Reklamlar.
4: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim: 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
2: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim: 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
3: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
5: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
3: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
5: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
3: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
5: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
3: Uyum Gross Market.
5: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
3: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
6: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim: 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
7: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
8: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
7: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
8: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
7: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
8: Bize sormadan karar vermeyin.
7: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
8: 556 4193
7: 556 57 57.
8: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
6: Devrek FM.
4: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici Nergis'le Biz Bize başlıyor.
9: Nergis'le Biz Bize başlıyor.
10: Bahar ayını müjdeleyen Nergis çiçeği.
9: Nergis'le Biz Bize.
4: Nergis'le Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
9: Nergis'le Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
12: Tanıtıcı reklam.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak.
12: Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
13: Nergis'le biz bize.
14: Devrek FM 93.0.
15: Nergis'le biz bize başlıyor.
16: Nergis'le biz bize başlıyor.
10: Bahar ayını müjdeleyen Nergis çiçeği.
13: Nergis'le biz bize. Biz bize. Nergis'le biz bize.

7 Temmuz Salı haftanın ikinci günü, saatlerimiz 16 onu gösterirken şükürler olsun kavuşturana yine yeniden 93.0 Devre Gepen frekansında sizin programınız Nergis'le biz bize mikrofonları açtık efendim. Güllük gülistanlık bir hava, yaz mevsiminden sizlere sesleniyorum. Güllük gülistanlık bir Devrek stüdyosundan size sesleniyorum. Devrek Çağcıma ve çevresi karasal yayın üzerinden 93.0 Devrek FM ve internet üzerinden de tüm dünyaya açılan kapımız www.radyodevrekfm.com adresinden sizin programınız, sizin yeriniz, sizin kızınız, bendeniz Nergis'le biz bize başladı bile efendim. Evlerden, iş yerlerinden, yollardan, izlerden, tarlalardan, bağlardan, bahçelerden, okullardan diyemeyeceğim, okullar tatil, hastanelerden, pastanelerden, postanelerden sesimin ulaştığı tüm ruhtaşlarıma, yurt içi yurt dışı fark etmeksizin, şehir içi şehir dışı, o koskocaman ruhtaşlık kitleme selam olsun efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birbirinden değerli eserler, sizlerden gelen mesajlar ve hayata dair kitabın ortasından konularla beraber biz bize olacağız ta ki saatler 18'i gösterene kadar. İnşallah keyifli bir yayın olsun efendim. Dışarıda hava isterse kavurucu olsun, isterse fırtınalı olsun, bizim yüreğimizin havası güzel olsun diyerek startımızı verelim. Ne olursak olalım, sevilelim, sevelim. Bu hayata bağlayan aslında insanların yaşam amaçlarından bir tanesidir. Sevmek ve sevilmek. İmparatorun da dediği gibi bu nasıl sevmek diyecek. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam edecek birlikteliğimiz. Buradan selam olsun değerli sponsorumuz Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a. En güzel eserlerimiz, armağanımız olsun. Efendim bana Devrek FM WhatsApp hattı yoluyla ulaşabilir, istek eserlerde bulunabilir. Sıradaki eserleri sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebilirsiniz. Devrek FM WhatsApp hattım an itibariyle aktif ve ücretsizdir efendim. Ta ki saatler 18'i gösterene kadar ben WhatsApp hattının diğer ucunda olacağım. 0507-380-067'den anlık olarak birazdan yoklamaları alacağım efendim. Ama öncesinde güzel bir imparator yorumunu sizlerle buluşturmaktan büyük bir keyif duyuyorum. Her birinize armağanım olsun. Allah Allah, bu nasıl sevmek? Nergis'i bize cefalı.

0: Nergis'le Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis'le Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Dostluğun sesi, sizin sesi. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
0: Nergis'le Biz Bize.
3: Devrek efem.

0: Allah yalanı sevmez. Hoşlanıyorum senden. Eyvallah devrek, eyvallah çarjıma, bakacak adı kayıtçılar Gökçe Bey. Eyvallah Londra'm, Almanya İngiltere'm. Eyvallah.
1: Nergis'le biz.
2: Devrek efendim.

0: İşte biz bize.
1: Allah yalanı sevmez, hoşlanıyorum senden dedi. İmparator'un iki güzel ritmik eseriyle birlikteliğimizin startını verdik. Bu iki güzel eserde her birinize armağanım oldu efendim. Birlikteliğimiz devam ediyor. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla saatler 16.20'yi gösterirken merak etmeyin 18'i gösterene kadar dop dolu eserlerle, dop dolu bir programla biz bize olmaya devam edeceğiz. Ve gelen mesajlar var, şöyle yoklamaları alalım, kimler nerelerden ulaştı. Efendim Devre Gefen WhatsApp hattımı tekrar hatırlatmak istiyorum radyosunu yeni açanlar için. Zira hepiniz biliyorum rehberinize kaydettiniz. Nergis ve Biz Bize'nin program dahilinde tek iletişim numarası Devre Gefen WhatsApp hattı biliyorsunuz. Diğer sosyal medya hesaplarımdan ulaşmaya çalışanlara özür dileyerek, affınıza sığınarak ve anlayışınıza sığınarak efendim oralara bakamıyorum. Tek iletişim noktamız Devre Gefen WhatsApp hattı. Şu an canlı canlı buradayım. 0507-380-067'den an itibariyle ücretsiz ve aktif bir şekilde bana ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle mesajlarımıza yer verelim. Fatma gelmiş çaycuma. Güzel çaycumamdan Fatma gelmiş. Fatmacığım hoş geldin, sefalar getirdin. Nergis ablam geliyor, evimizin tatlı kraliçesi. İyi ki bizim kız. Hoş geliyor, evimize keyif getiriyor demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel sözlerle karşılandığımdan ötürü de çok mutluluk duyuyorum ayrıca. İbrahim Erkal, seni veren Allah'a kurban olurum, çalar mısın canım Nergis ablam demiş. Vallahi çalarız. Seni veren Allah'a kurban olurum. Her birinize birazdan armağan edeceğim o güzel eseri. Ve efendim Artvin Hopa'dan ulaşmışlar. Halise Özuygun, iyi yayınlar. Ben Artvin Hopa'dan Halise Özuygun. Zonguldak Beycuma'da bulunan nişanlım Murat Alpaslan için Murat Göğebakan'dan diğer yarım istiyorum. Ne olur bizim şarkımızı çalar mısınız rica etsem. Ve az kaldı. 27 gün sonra bu hasret bitecek bir tanem demiş. Ay yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız. Sevenler kavuşacak. Şükür olsun Rabbim bir daha ayırmasın inşallah hiçbirinizi. Nergis hoş geldiniz demiş. Hoş buldum efendim, sizler de hoş geldiniz. Muazzez Ersoy'dan mektupları yaktın diyelim, anıları nasıl silelim, çalarsınız çok seviniriz demiş. Saraçoğlu diyeceğim. Otelden sevgiler dilemişler efendim. Yalnız firma ismi veremiyorum ama böyle ağzımdan birden kaçtı. Firma ismi yazmayıp da kendi isminizi yazarsanız çok memnun olurum. Yayıncılık etiği gereği böyle yapmam gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz programıma efendim. Birazdan o güzel Muazzez Ersoy eserini tüm otel çalışanlarına armağan edeceğim. Teşekkürler. Ankara Polatlı'm, başkentim, hoş geldin. Ankara Polatlı'dan selamlar. Beycuma'da bulunan Biricik dayım Okan Bakır'a selamlar. Onu çok seviyorum, çok öpüyorum. Biricik dayıma Kıvırcık Ali, seni seviyorum şarkısını söyler misiniz demiş. Birazdan yayında olacak Allah'ın izniyle. Ve dört mevsim Eminem, hoş geldin Emuş'um. Sorunsuz yayınlar kraliçem. Şu anda seni arkadaşlarımla beraber dinliyoruz. Balkonda çay keyfi yaparken son ses açtım. Seval, Fatma, Hayriye, Fadime, Cevriye, Ayşe. Oo, yok yok. Eminem vallahi bütün mahalleyi saydın. Seval, Fatma, Hayriye, Fadime, Cevriye, Ayşe, bize bir şarkı çalar mısın? Kolay gelsin Nergis'im, canım çiçeğim demiş. Herkese selam olsun kızlar. Kaynatıyor musunuz beni dinlerken? Ay ben kurban olurum. Nasıl? Ablanız kurban olsun size. Size sıradaki en güzel eserimi armağan edeyim o zaman. Neydi bak? Ya isimler de birbirine ne kadar kafiyeli. Bak. Çay keyfi yaparken son ses açmışlar. Seval, Fatma, Hayriye, Fadime, Cevriye, Ayşe, bir de Emine. Ooo. Ve güzel başkentim Ankara'm, hoş geldin tekrardan. Ankara Polatlı'dan ulaşmışlar efendim. Beycuma'da bulunan oğlum Okan Bakır için. Efendim, Özlem Öz değil, Gönlüm Dağlar'da şarkısını çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar Nergis Hanım dilemişler efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ankara Polatlı'ma selam olsun. Hayırlı yayınlar Nergis Hanım. Bir kuş gibi geçti ömrüm, çalabilir misin demiş. Teşekkür ediyorum. Vedat hoş geldin. Sefalar getirdin. Çalarız tabii ki. Daha neler çalacağız neler ki? Bazen öyle hiç hesapta yokken gelen ayrılıklara isyan edesimiz gelir yani. Farz-ı misal. Tabiri caizse böyle ayrılık olmaz deriz. Böyle mi olur ya deriz. İşte o eserlerden bir tanesi sizlerle buluşurken ben istek eserlerinizi ayarlamaya çalışayım. O arada mesajları gönderin. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla. Sizin programınız, sizin kızınız, sizin yeriniz. Ben Deniz Nergis'le biz bizeliğimiz devam ediyor. Hiç kimsecikler yok. Kapıları kapattık, kemerleri bağladık. Devrek FM WhatsApp hattında aktif ve ücretsiz 0507-380-0067'den gönder gelsin mesajları. Ben de gönderdim gitti bu güzel eser.
0: İşte biz Devrek FM.

0: Böyle ayrılık olmaz dedik. Allah hiçbir seveni birbirinden ölüm değilse ayıran ayırmasın inşallah. Ölümün de hayırlısını nasip etsin sevenlere, sevilenlere. Öyle değil mi? En gecinden inşallah. Efendim bu güzel eserle birlikteliğimize devam etmiş olduk. Saatleri 16.30 yapmışız bile. Gelen mesajlar var, hemen mesajlarımızı değerlendirelim. Çok güzel eserler var sırada. Devrek FM WhatsApp attım da aktif ve hizmetinizde. Sizin kızınız Nergis'iniz burada. Biz bizeyiz. Hiç kimsecikler yok, merak etmeyin. Devrek FM frekansında 2 saat boyunca da biz bize kalmaya devam edeceğiz. 0507-380-067'den anlık olarak ulaşabilirsiniz. Emine demiş ki teşekkür ederim canım, selamları var demiş. Ve aleyküm selam, benden de tüm arkadaşlarına selam olsun. Sıradaki en güzel eserlerim İstanbul Bağcılar'da. Şu an bizlere kulak veren Seval, Fatma, Hayriye, Fadime, Cevriye, Ayşe'ye ve bir de Emine'ye armağanım olsun efendim. Şöyle bakalım, Fatma'm demiş ki Ahatlı'dan. Nergis ablam geçen Ahatlı'daydım, yengeni gördüm demiş. Aa, selam söyleseydin. Akçaalan'da parka giderken kızımı parka götürüyordum. Oraya Naciye yengeyle seni konuştuk demiş. Ay ne konuştunuz? Ama kötü değil, iyilik amaçlı. Bir Nergis ablam var dedim. Çok çok iyi. İyi ki sizin kızınız, iyi ki bizim kızımız dedim. O da çok iyidir o. Çok iyidir dedi diyor. Selam olsun. Ahaplıma, çaycımama, devreyime selam olsun. Nergis'e bizsiz. O tamamen sizin iyiliğinizden kaynaklı. Bir insanın fikri neyse zikri de o olurmuş. Ne demişler? Kişi kendinden bilir işi, değil mi? Teşekkür ediyorum Fatmacığım. Çok çok öpüyorum. En güzel eserler çağcıma, Ahatlı köyüme de armağanım olsun. Yengeme de selam olsun. Küçük bir operasyon geçirdi. Çok çok geçmiş olsun kendisine. Rabbim sağlık versin inşallah en kısa zamanda diyorum. Şöyle bakalım bir diğer mesajımız. Merhaba, iyi yayınlar, ben Sevilay demişler. Sevilay hoş geldin. Beycuma'da bulunan sevgili Muhammed canıma, sıradaki şarkıyı paylaşır mısınız? Mektup yolladığımı da iletirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilemiş. Efendim, Muhammed, sevgilin Sevilay sıradaki şarkıyı sana armağan ediyor ve sana da mektup göndermiş. Haberin olsun, elçiye zeval olmaz, ablanız kurban olsun. Nergis'le bizsiz. Ve efendim New York'tan bizlere kulak veren değerli muhtarım, Londra muhtarı, New York'tayım demiş. Jetlag oldun mu? Orada saat kaç? Şu an Türkiye saati 16.35'i gösterirken acaba orada hangi saatlerde beni dinlediğini merak ediyorum. Erdal muhtarım hoş geldin. Yurt dışına selam olsun. Dinlemedeyim, New York'tayım demiş. Tüm yurt dışı gurbetçi ruhtaşlarıma da en güzel eserler armağanım olsun. Başta Londra muhtarımız Erdal muhtarıma, New York'tan bizlere kulak veriyor. I love you, ihlibidi, guten morgen. Good night mı demeliyim yoksa, orada saat kaç onu bilemediğimden ötürü hepsini söyledim. İyi yayınlar canım Nergis, Nuriye ben, gönlümün en güzel terapi saati, huzur bulduğum ses. Ay kurban olurum Nuriyeciğim, hoş geldin, ne güzel sözler bunlar böyle. Diyorum ya, insanın fikri neyse zikri de o olurmuş. Sizin kalbinizin, yüreğinizin güzelliği o. En güzel terapi saati, huzur bulduğum ses, her gün söylesem bıkmam. İyi ki varsın demekten, çok seviliyorsun canım Nergis'im demiş. Çok teşekkür ediyorum bir mukabele. İnanın ben de sizi çok seviyorum. Zaten bunu da hissediyorsunuz ki duygular karşılıklı. Nergis'im sıradaki şarkılar önce sana ve benim için çok değerli olan Cano'ya gelsin. O da şu an sizi dinliyor demiş. Cano'cam, Cano'cuma selam olsun. Nuriye'nin Cano'suna da gelsin sıradaki eser. Benden tüm ruhtaşlarıma da gitsin. Teşekkür ediyorum Nuriye'cim. İyi yayınlar, ben Sedat Çakıcı demiş. Sedat Çakıcı hoş geldin. Beycuma'da bulunan ablam Kezban Çakıcı ve arkadaşları, ablaları adına hareketli bir şarkı istiyorum. Moralleri yerine gelsin hepsinin demiş. Hepsini de Allah kurtarsın demiş. Amin inşallah. Hep bir ağızdan amin dedik. Mesajlar olanca yoğunluk bir şekilde gelmeye devam ediyor. Birazdan hepsine tekrardan yer vereceğim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız katkılarıyla hem hayallerimiz gerçek olacak, güvenebileceğimiz kalitede ilham veren mekanlara ve güvenli evlerimize kavuşacağız. Çay Cuma'da inşaat sektörünün gururu Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. Adres Yeni Atatürk Bulvarı Çay Cuma Merkez, ofislerine gidin, inanılmaz yoğun bir şekilde çalışırken sizleri de ağırlamaktan büyük bir gurur ve onur duyacaklardır. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız, iletişim numaraları 0552 560 67 13 değerli dinleyenlerim. Peki istek eserlere sırasıyla yer vereceğim. Şimdi bazı şeyler de unutulmaz canım. Aynen öyle. Yok efendim, ben 3 günde unuturum, 5 günde unuturum. Yok. Cık. Unutamazsın. O işler öyle olmuyor. Birinin hayatında eğer iz bıraktıysanız unutulmazsınız. Veya biri sizin hayatınızda iz bıraktıysa asla unutamaz. O yüzden Muazzez Ersoy gelsin, unutamazsın desin. Unutulmamak adına, seven sevilen, yolu sevgiden geçen herkes adına güzel bir nostalji yorumla sizleri baş başa bırakıyorum. Her birinize de armağan ediyorum. Unutamazsın. Gen derdim gitti.
1: Ergis'le bir yüz defa.

0: Nergis ve Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis ve Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis ve Biz Bize.
3: Devrek efem.

0: Gönlüm dağlarda. Hey, gönlüm dağlarda. Taş duvarlar sıkar beni. Gönlüm devrekte. Gönlüm çay cumada. Gönlüm tam orada.
1: Nergis'le biz bize. Devrek efendim.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis de Biz Bize.
3: Devrek Efem.
4: Güzel bir eserdi. Hayat gerçekten de çok garip değil mi? Öngörülemez ve gerçekten kimi zaman da zıtlıklarla dolu bir yolculuk. Bazen insanı en çok şaşırtan şey her şeyin bir anda değişebilmesi veya tam tersi her şeyin bir rüya gibi akıp gitmesi. Ne varsa dünyada bir rüya demek. Biraz da hayatı boş vermek gerek sanırım. Ya da bazen her şeyin çaresi sevmek olabiliyor. Hayat devam ediyor. Bak, en güzel şey mutlu olmak değil mi? Gün gelir yalnızlık korkusu çöker. Hayat film gibi son yazar ve biter. Zaten bu dünyaya tek geldik, tek gideceğiz. Öyle değil mi? Hayat gerçekten çok garip. Düşmem der, düşersin.

Düşmanın kalkar dostun olur. Dostun kalkar düşmanına dönüşür. Hayat öyle garip bir yer işte. Kimi zaman bir kuş gibi uçup gitse de. Bizler biz bize kalmaya ve ruhtaş olmaya devam edelim o halde. Şöyle gelen mesajları da hemen değerlendirelim efendim. Devreg FM WhatsApp hattımız 0507-380-067. İnanmıyorum, ciddi olamazsın. New York'ta şu anda sabah saat 9.40'mış. Sabahın köründe beni dinliyor bu şarkıları bir de. Yani inanmıyorum muhtarım, çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Devrek stüdyolarından New York'a selam olsun. Koskocaman bir kitle, koskocaman bir ruhtaşlık kitlesi olduğumuz için çok büyük bir gurur, onur duyuyorum. Sabahın körü dememişsin. Bu şarkılar biraz sabahları ağır kaçıyor ama yine de önemli olan şarkı, bahane, sohbet, söyleşi ve ruhtaşlık şahane diyen Erdal muhtarıma da selamlarımı gönderiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ya dinlemez olur mu? Ta New York'tan dinliyor. Artı Zonguldak tanıtım günlerinde biliyorsunuz ki ben dış yayın almıştım. Atatürk Havalimanı'nda Devreg FM olarak dış yayındaydık. Efendim oraya bile ta Londra'dan uçup uçağıyla sırf bizi görmek için, Devreg FM'e katkı olması için ve böyle desteklerini esirgememek adına uçakla havalimanına indi ve kendini benim röportajlarımda buldu dış yayınlarda. Daha ne olsun? Tabii ki New York'tan da dinleyeceğiz ve dinletecek. Teşekkür ediyorum. Eksik olma. Şöyle gelen mesajlara devam edelim. İyi günler, kolay gelsin. Ben Tuğhan Aker. Zonguldak Beycuma'da bulunan dostum Mustafa Can Aksoy. Esir 5'ten Tak Tak şarkısını ona ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Çalarsanız çok mutlu olurum. Efendim Tuğhan Aker'e selam olsun buradan. Lakin o şarkıyı inan bilmiyorum. Bazen biz radyo yayıncıları belli bir stili, belli bir format olduğu için bu şarkıları pek de bilemeyebiliyor. Bu da benim ayıbım olsun. Lakin en güzel eserler Tuğhan Aker'den, efendim can dostu Mustafa Can Aksoy'a armağanım oluyor. Olur mu? Peki, teşekkür ediyorum. İyi günler, kolay gelsin. Zonguldak'tan Tuğhan Aker'e, Medine'ye ve orada bulunan herkese, Beycuma'da bulunan herkese, Buse'ye, Levebel C5 Mermer. Anlamadım vallahi. Öyle bir şarkı olduğundan emin misin? Bunlar nasıl şarkılar? Ben az önce hayat çok garip dedim. Zaman hemen akıp geçiyor deyip böyle hayatın içinden felsefi konulara, kitabın ortasından konulara değinirken bu şarkıları bilmiyor olmam inanılmaz beni şu anda demoralize etmiş durumda. Gerçekten. Bilmiyorum ki o şarkıları. Hayatı garip kılan diğer şeyler de zıtlıklar. Aynı gün içinde hem en büyük sevinci hem de en büyük hüznü yaşatabiliyor. Ne kadar garip değil mi? Bazen biz gelecek için planlar yaparken başımıza gelenler saymakla bitmiyor. Hele o rastlantılar yok mu? Hiç ummadığınız bir anda hayatınıza giren bir insan veya bir olay tüm gidişatı 90 derece değiştirebiliyor. Tüm bu garipliklerin içinde

0: Devrek FM.
1: Kuş gibi uçtu ömrüm deriz. Maalesef. Bazen de kadere teslim olmak gerekir, değil mi? Kadere teslim olmak, kontrolünüz dışındaki olaylar karşısında belki de tevekkül edip iç huzuru bulmaktan geçer. İsyan yerine şükür. Sürekli şikayet ettikçe kötülük ve negatiflikleri hayatımıza çekeriz ister istemeden. Çünkü ağzımızdan çıkan her söz duadır, mühürdür efendim, unutmayalım. Bazen başa gelen musibetleri ve olayları kaderin bir cilvesi olarak görüp bağırıp çağırmamak insanlığın en üst mertebelerinden bir tanesi değil midir? Susan ağız, konuşan ağzı her zaman yenmemiş midir babaannemin tabiriyle? Ve şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir kadere teslim olurken. Hayattaki zorluklar bir imtihan olarak okuyabildikçe ve kadere teslim oldukça aslında kolaylaşıyor ve içsel huzur elde ediliyor. Bazen çok da üzerinde durmamak gerekir bazı olayların, bazı gidişatların. Bırakın kendinizi böyle sanki bir nehire bırakıyormuş gibi o akıntıya, o

okyanustaki nehire bırakıyormuş gibi. Bırakın, bakın size olan o, size doğru gelecek olan o ışıkları, o mucizeleri, inanın bana siz bile şaşıracaksınız. Bugün ağlaya zırlaya, salya sümük ağladığınız ve dualar ettiğiniz duanızı gün gelecek, Allah'ım bunun varmış bir nedeni, iyi ki de o duam kabul olmamış diyeceksiniz. Size bunun için söz verebilirim. Çünkü sadece okuduğum o yaşam koçluğu kitaplardan veya etraflardan işittiğim bilgilerle söylemiyorum size bunu bir yayıncı olarak. Size bunu tecrübeyle sabit kalarak söylüyorum. Emin olun, söz veriyorum. Yeter ki umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin ve su sizi nereye götürüyorsa o akıntıya doğru akın efendim. Bakın o zaman neler oluyor, neler. Gelen mesajlar var efendim, hemen mesajları değerlendirelim. Namı diğer Selami Avuzlu bizlere ulaşmış. Köfteci Selami. Şu anda çok güzel bir video göndermiş. Evinin manzarası, bayıldım gerçekten. Çaycuman merkezde Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'ın evlerini aratmıyor yani. Oradan mı aldın yoksa evi? Vav! Selami Avuzlu'nun da inşaat sektöründeki yeri, gururu Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız. Öyle mi? Vay! Vallahi inşaat sektöründeki gururlar, köfte ve diğer gıda sektöründeki gururlar hepsi bir yerde. Biz bize olunca daha ne olsun? Sarayda yaşıyor şu anda Selami Albuzlu. Merhabalar, senden yazan kalem siyah benim halimi şarkısını Hanife Hanım için istiyorum. Yazlık evin temizliğini yapıyoruz. Sevgi dolu günler dilemiş efendim. Kolaylıklar diliyorum. Tabii ki biz hanımlar öyle bir başkasının yaptığı temizlikleri beğenmeyiz değil mi Hanife abla? Vallahi Hanife abla istese 50 tane şirket, 50 tane temizlik şirketi çağırırdı ama beğenmez. Aynı benim gibi. Ben de öyle bir temizlik firmasına teslim edince evi bakıyorum, ya olmuş mu diyorum. Cık. Hiç de olmamış. O kitapların altındaki tozlar niye duruyor? Benim gibi böyle detaylı temizlik için tabii ki insan kendisi yapmak istiyor temizliğini. Elleriniz dert görmesin. Kolaylıklar diliyorum. Yazan kalem siyah eserini birazdan göndereceğim ama onun öncesinde çok güzel bir eser olacak. Sizlere de armağanım olsun Selami Avuzlu ve ailesine. Armağanım oluyor efendim. Şöyle bir diğer mesaj. Nereden gelmiş? Şarkılar bu adamdan diyor. Ha. Yahu ben Z kuşağı değilim ki, ben o adamı tanımıyorum yemin olsun. Ablanız kurban olsun. O ne öyle? Zaten ben var ya, o adamı böyle canlı canlı görsem 3 gün nutkum tutulur, konuşamam burada. O nasıl bir fotoydu öyle? Korktum yani ya, vallahi o ne öyle? L ve bel C5 akdo mermer. Allah Allah. Yahu Allah'ım, neyse, saygı duymak gerekiyor efendim. Saygı duyuyorum, teşekkür ediyorum. Lakin burası Nergis'le biz bize. Ablan kurban olsun, bütün güzel eserler ne olur sana gelsin. Korkutma beni lütfen. O nasıl bir foto? Nergis ablam diyor, gerçekten hayat gerçekten çok garip. Kalbini kırdıklarım varsa hakkını helal etsinler diyor Fatmacığım Çarcıma'da. Yani öyle ufak incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler için lütfen kalp kırmayalım efendim. Gerçekten çok kısa bir hayat yaşıyoruz. O kadar kısa ki. Göz açıp kapayıncaya kadar. Derdi babaannem, inanmazdım. Ne diyor bu kadın, girmiş 90 yaşına hala konuşuyor derdi. Meğer iş hiç de öyle değilmiş. Belli bir yaştan sonra ve anladım ki babaannem yine haklıymış. Nergis'e biziz. Neler oluyor neler. Gün gelir iç oğlanlar padişah olur. Hırsızlar zengin, metresler eşekler adam olur. Odundan kapı, taştan saray olur.
Gün gelir kezbanlar destan, onları destan yapanlar da mestan olur. Gün gelir hadsizlik özgüven, saygı yalan, sevgi dolan olur. Gün gelir çivisi çıkar dünyanın, konuşamayanlar hatip, şifa veremeyenler tabip, yazamayanlar da katip olur. Ama yine öyle bir gün gelir ki işler ters döner, verenler alır, gidenler uslanır, dönenler mi? Onlar da yalvarır. Merdiveni koşarak çıkanların gün gelir ayağa takılır. Sevgisini vermeyen gün gelir kimsesiz kalır. Aldatan bir gün sadakat için, çalan bir gün adalet için, dönen de bir gün şefkat için yalvarır. Piyon deyip geçme, gün gelir şah olur. Şaha da fazla güvenme, gün gelir mat olur. Gün gelir komünistler kapitalist, mücahitler müteahhit, sözde ülkeciler aposever olur. Gün gelir yalancılar dürüstlük, ahlaksızlar ahlak, hak yiyenler adalet, zalimlerde merhamet dersi veren hoca olur. Ama gün gelir, öyle bir gün gelir ki kezbanlar destan, onları destan yapanlar da mestan olur. Nereden bileceksiniz? Deniz Seki sizlerle. Nergis.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Yönetici Reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
3: Nergis'le biz bize.
4: Devrek efendim.

0: İse biziz. Bebek efem.
1: Gece gündüz bana ah çektirdiniz. Hangi yana kaçsam peşimdesiniz. Beni yerden yere vurup durmayın. Kendinize köle kul ettiniz. Üzerime doğru gelip durmayın.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Nergis'le biz sizin.
2: Saatlerimiz tam 17.17'yi gösterirken bizim günlük efendim rutin olarak dilek dileme saatimiz geldi. 17.17 tam da şu anda sizlerin tüm ruhtaşlarımın içinden ne geçiyorsa inşallah gerçekleşsin. Tam şu anda gözlerinizi kapatın ve hayaliniz gerçek olsun. Saatler 17.17'yi gösteriyor. Bir Nergis'le Biz Bize programında daha hep beraber topluca dilek diliyoruz. Ve biliyorsunuz ki evren ne der? Birliksen kuvvet doğar der ruhtaşlarım.
1: Nergis'le Biz Bize.
2: Aldık, kabul ettik, öyle de oldu diyelim. Biliyorum içlerinizden bazıları güzel evler diledi, güzel konutlar diledi. Sevdiğiyle beraber yıllarca barınabileceği güzel evler diledi. Bunun için, bu hayalin gerçek olması için az önce dilemiş olduğumuz dilek gerçekleşti sayın. Çünkü Çarşıma'da öyle bir inşaat firması var efendim. Sizin hayaliniz onların inşaat tutkusuyla birleşip hayatın daha güzel olduğu, daha çekilir kılındığı yerler ve mekanları sizlere takdim ediyor. Gerçekten yürekten ve profesyonellikle karşılanıyorsunuz. Mehmet Yıldız'da inanılmaz bir inşaat tutkusu var ve Çay Cuma'ya gerek yatırım gerek oturum amaçlı elinden geleni ardına koymayan bir inşaat firması. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. Adres Yeni Atatürk Bulvarı Çay Cuma Merkez. Tüm detaylı bilgiler için 0552 560 67 13 ile iletişime geçin değerli dinleyenlerim. Peki benimle nasıl iletişime geçeceksiniz saatler 18'i gösterene kadar? Devreg FM WhatsApp hattım yoluyla bendeniz Nergis'iniz, sizin kızınız burada olacak. 0507 380 çift 067'den anlık olarak ulaşabilirsiniz. Üstelik de ücretsizdir efendim. Buradan bunun da açıklamasını yapmış olalım. Gelen mesajlara

0: hemen değerlendirelim. Değerli Selam Albuzlu ve ailesine de en güzel eserleri armağan edelim. Çok güzel bir yerde oturuyor gerçekten. Teşekkür ediyorum Selam Albuzlu ve eşine de selam olsun buradan. Efendim Düzce'den, Gölyaka Yalancı Cennet'ten Kardüz o güzel manzarasıyla. Aa, fasulyeler oldu mu? Taze fasulyesi bahçesinde. Efendime söyleyeyim, şu an bizi internet üzerinden dinliyor. Devreklere kadar gelmiş ta Düzce'lerden. Hoş geldin, sefalar getirdin. Merhabalar Nergis Hanım, Açmaköy'den selamlar demiş. Ve aleyküm selam, hoş geldin. Devrek stüdyolarından ve bendeniz Nergis'ten de selam olsun Kardüz. En güzel eserler sana darmanım olsun güzel Düzcem. Nergis'le Devrek'in. Çok güzel bir manzara gerçekten. Benim annemin de Gülnaz Sultan'ımın önümüzdeki hafta göreceğim bahçesini. Ona da yeni bir sere yaptırdık. Yılmaz Bey'e teşekkür ediyorum. Çağcımada seracılıkta gerçekten üstüne yok. Onun da var böyle fasulyeleri, böyle kendini oyaladığı yer. Büyüklerimiz biliyorsunuz ki toprakla uğraşmayınca o hastalıklar gün yüzüne çıkıveriyor bir anda. Özellikle Çağcıma halkı bunu çok iyi biliyor. O yüzden o Fatma teyzemin ellerinden öpüyorum Kardöz. Düzce'me selam olsun. Fasulyelerin, ondan sonra ne o biber, patlıcan, domates, organik bir şekilde ne güzel, ne güzel üretici olmak. Gerçekten bu ülke için, vatana, millete hayırlı olmak çok elleri öpülesi ve elleri nasırlı annelerimizin, babalarımızın ellerinden öpüyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, ben Tuhan Aker. Söylediğim şarkılar herhalde çalınmıyor demiş. Şimdi LVB C5 dersen çalınmaz. Benim kendime çok ihtiyacım var. Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacım var şarkısını. İhtiyacı olan herkese benden armağan olsun. Bunu çalarsanız daha iyi olurum gerçekten. Sizlerin iyi olması için buradayım, inanın bana. O istemiş olduğun eseri değil de, madem ihtiyacın var, sevgim Yılmaz'ın ihtiyacım var eserini sana göndereyim mi ben? Ha? Nergis ablanız göndersin mi? Nergis'e bizsiz. Peki birazdan Tuğan Aker'e gidecek efendim. Mehmet Acıoğlu'ndan değil de sevgim Yılmaz'dan ihtiyacım var eseri gidecek. Bazen ben kendi kendimi motive etme amaçlı bazı zorlukların üzerinden işte... İnsan tabii ki de bir dosta, sevgiliye, aşka ya da konuya, komşuya, akrabaya tabii ki ihtiyaç duyar ama en çok sarılmamız gereken, bu dünyaya tek geldik, tek gideceğiz. Tabii ki kendimiz. Önce kendimizi sevmemiz gerekiyor. Bazen kendime sıkılıyorum, bazen kendimden kızıyorum hatta hata yapınca. Sonra anlıyorum ki kızdığım her hata kendime yaptığım aslında. Sabahları kalkıyorum ve yüzüme bakıyorum. Seviyorum kız seni Nergis diyorum. Dün nasıl koydun lafı gediğine? Nasıl trafiği durdurdun? Cam silen çocuklara para vereceğim diye. Nasıl güldürdün ihtiyacı olanları gülmeye? Nasıl yaptın o şahane yemeği? O dolapta kalan 2-3 malzemeyle. Nasıl kandın şapşık iki güzel emojiye? Gözlerinden kalp çıkıyor diye. Ve nasıl inandın verilen sözlere? Nasıl uğraştın? İntikam almayacağım ben diye, oluruna bırakacağım diye ve nasıl korkmadın sıradanlıktan, yalnız kalmaktan, yalancılardan, nasıl utanmadın, yerinmedin, gücenmedin, yalanlara hala inanan bu ruha sahip olmaktan. Saflık aptallık değildir. Saflık insanlığın en üst mertebesidir. Saf yalana bile inanır. Çünkü tertemizdir.
1: Ve biz size.
0: İhtiyacım var.
1: Nergis'le biz.
2: Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
0: Nergis de Biz Bize.
3: Harikaydı değil mi? Harikaydı. Bir insanın en kötü zamanlarında sevdiğine ihtiyacı vardır. Ve unutmayın, bir insanın en güzel zamanlarında da ilk arayacağı insan yine sevdiği olur. Günümüz şartlarında artık hani öncelerden derdik ya, kötü gün dostu, dostum her zaman kötü günümde belli olur diye. Ben artık buna katılmıyorum. Dost dediğin iyi gününde de yanında olmalı. Tebrik etmeli, alkışlamalı, takdir etmeli. Seninle gurur duymalı. Dost dediğin sadece kötü gününde kötü gününü izlememeli. İyi gününde, o mutlu olduğun günlerde, bir amaca ulaştığında, bir hayalini gerçekleştiğinde de yanında olabilmeli bence. Eskiler dost kötü günde belli olur dediklerinde, ben günümüz şartlarında buna pek katılmıyorum. Dost iyi günde de belli olur efendim. İyi günde kim yanınızda, kim sizi destekliyor, kim başarınıza başarı katmak amaçlı sizleri teşvik ediyor ve sözleriyle sizi onur ediyor. İşte onlar gerçek dostunuzdur. Onlarda ego yoktur. Onlarda kıskançlık yoktur. Onlar ah ben olamadım, o oldu demezler. Onlar gerçek dosttur. O yüzden dostlarınıza iyi bakın. Bazı insanlar kötü günlerinizde yanınızda olurken aslında sizin o durumunuzdan beslenirler. Evet, hoşlarına gider sizin yanınızda olmanız, olması. Çünkü kötü günde sizin o yaşadığınız kötü olayları dinlerken kendileri o durumda olmadıkları için aslında egolarını beslerler dinleyerek ve sağda solda anlatarak. Ama iyi günde öyle mi? Gerçek dost iyi günde de alkışlayandır.
0: Nergis'le Biz Biz.
3: Ve şöyle mesajlarla devam edelim. Biriken mesajlarım var. Sonda yarım saatimiz Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam ediyor programımız. 0507-380-067'den hadi bakalım toparlayalım mesajları. İyi ki varsın demiş. Senin gibi güzel insanlar hayatımızdan eksik olmasın demiş. Bil mukabele Vedat. İnanın bana, diyorum ya, insanın fikri neyse zikri o olurmuş. Kişi kendinden bilirmiş işi. Siz öyle görüyorsunuz ve ruhtaşım olduğunuz için öyle. Yemin olsun bak. Yayıncılık hayatım boyu tabii ki ben de sizin gibi etten kemikten ruhani bir insanım. Bir ruha sahibim. Benim de duygularım var. Ben de böyle yapay zeka gibi konuşan bir insan değilim. Ben de yaşadım çok zorluklar. Ben de gördüm çok sıkıntılar. Ve inanın bana, program hayatım boyunca bu programa geldiğimde sizleri o kadar çok yakın, kendime aile gibi hissettim ki ben birçok başarıya sizler sayesinde imza attım ve birçok başarısızlığı o tökezlediğim zamanlarda yeniden ayağa kalkmayı yine size borçluyum ruhtaşım. Teşekkür ediyorum. Sizler de eksik olmayın.
0: Nergis'le Biz Biz.
3: Canımsın diye bir kalp gelmiş. Nuriye'ciğim teşekkür ediyorum Nuriye'me de. Ben teşekkür ederim. Güzel yürekli Nergis'im demiş. Kurban olsunlar ruhtaşlarıma. Ve bir diğer mesaj. Merhabalar, ben Beycuma'da bulunan Yavuz Selim Aydın, Ankaralı Namık'tan Usandım şarkısını arkadaşlarım Selman Yılmaz, Emrecan Temel, Serhat Özer, Barış Odacı, Barış Temel, Yunus Emre Bektaş, Yunus Özden, Barış Demirel ve tüm dostum Ethem Akbaş ve Berkan Mandacı, Uğur Özdemir. Başka isim var mı? Şöyle bakıyorum. İsmail Köse'ye, abilerim İsmail Tascan ve İsmail Köse'ye armağan ediyorum demişler efendim. Yavuz Selim Aydın, hoş geldin, sefalar getirdin. Bir diğer mesaj da, o Londra muhtarım sabah dinliyor tabii ki beni. New York'tan dinliyor. Şu anda sabah 10 küsür. 10 civarlarından benzin iniyor ve kahvaltısını yapıyor efendim benim saatimde. Türkiye saatleri 17.33'ü gösterirken New York'ta sabah saatlerinde gel çay simit var burada beraber içelim demiş. Çok isterdim New York'u görmeyi ölmeden. Yapılacaklar listeme aldım. Kabul ettim. Öyle de olsun. Teşekkür ediyorum Londra muhtarıma selam olsun. Ve Eminem demiş ki dilek tuttum inşallah tutar canım demiş. Tutmaz olur mu? Tutar tabii. Biz burada koskocaman bir ruhtaşlık kitlesiyiz ve birlikten kuvvet doğar lafını boşuna dememişler. Gerçekten yürekten olduktan sonra, art niyetsiz ve kalbiniz temiz olduktan sonra o dileklerinizin en kısa zamanda gerçekleşeceğine canı gönülden inanıyorum değerli dinleyenlerim. İnanın bana. Söz veriyorum. Bugün değilse bile yarın, belki de yarından da yakın. Nergis'le biziz. Ve dilek derken, dilek tuttuk derken Düzce'den dileğim ulaşmış efendim. Düzce'den selamlar canımın içi demiş. Biz de tam dilek tutarken dilek geldi. Gördün mü Emoş'um? Nergis'le biziz. En güzel eserler Düzce'den dileğe de armağanım oluyor efendim. Ve Fatma Çarcıma'dan demiş ki dost mu kaldı Nergis ablam? 20 yıllık dostum vardı adı Ayşegül. Eltisine markette kalp yaptım diye güya onunla iyiyim. Dün beni çarşıda gördü yüzüme bakmadı. İnsanlara güvenmiyorum artık demiş. Yani olur mu öyle şey? Biri mesela senin benim kötü olduğum biriyle sen beni seviyorsun, benimle konuşuyorsun diye sen de kötü olmak zorunda değilsin Fatmacığım. Herkesin kendine göre tabii ki düşmanımın dostu benim dostum olamaz. O ayrı, onu ayrı tutuyorum. Ama velakin şimdi ben konuşmuyorum diye hiçbir kimseye siz de konuşmayın, siz de etmeyin, siz de asın suratınızı diyemezsiniz. Öyle bir hakkımız yok. Beni seven sever, sevmeyen de az ötede oynar. Biz de burada beraber biz olmaya devam ederiz. Sen de öyle yap, ben öyle yapıyorum. Vallahi çok da iyi oluyor. Nergis'e biziz. O yüzden insanlara tabii ki güven çok az günümüz şartlarında. Ama yok mu o iyi insanlar? Eğer o iyi insanlar olmasaydı bugün bu güneş doğmazdı. Bugün o yağmurlar yağmazdı. Okyanuslar su dolu olmazdı. Hep bunun nedeni hayatta iyi insanların da olması. Yoksa siz Allah mı dersiniz inancınıza göre? Evren mi dersiniz? Yaratıcı mı dersiniz? Din, dil, ırk ayrımı yapmıyor benim programım. Tamamen inancınıza saygım sonsuz. İşte siz ne derseniz deyin. Allah verir miydi bize bu kadar imkanı o iyi insanlar olmasaydı? Nergis'e biziz. Düzce eyvallah teşekkürler olmadı daha Nergis diyor fasulyeler. Zaten ya olmuyor ya da sel götürüyor senin fasulyeleri. Nergis sanki senden fasulye isteyecek. Gidiyorum ben Gülnaz Sultan'ım bana fasulye toplar. Kardüs küs. Aa, nasıl kafiyeli oldu kardüs küs. Düzce'ye selam Hatice ablama da selam olsun. Hatice derenin oradayım diyor. Ve efendim bir diğer mesaj. Abla bir de rica etsem senden Naşit Mandıracı'ya Kral Sinan'dan Enişte şarkısını lütfen lütfen lütfen çalar mısın demiş. O eseri o zaman şey yapalım. Enişte tüm eniştelere kapanışta gelsin. Tamam mı? Efendim Düzce'den dileğim demiş ki benden de sana gelsin tüm şarkılar demiş. En güzel eserler sizlere gelsin efendim. Şimdi bazen de bir söz var. Beni öldürmeyen şey güçlendirir diye değil mi? Acır ama öldürmez. Ne kadar çok zorluğa maruz kaldırırsanız şu hayatta o kadar da güçlü olursunuz. Zorlukların insanı yok etmediği sürece kişiye direnç kattığı, kriz anlarında dersler çıkararak daha güçlü bir karaktere dönüşme potansiyelini simgeliyor. Aynı zamanda bir zorlukla mücadele edip hayatta kalmanın getirdiği o özgüven yok mu o özgüven? Dadından yenmiyor. Şart olsun. O zaman ne diyelim? Acısa da öldürmez. Sıla sizlerle buluşsun. Daha sonra ben burada olacağım. Nergis'le Devrim Şefkat.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Yönetici Reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz. Nergis.

0: Nergis'le biz bize devam ediyor. Nergis'le biz bize devam ediyor.
1: Bahar ayını müjdeleyen Nergis çiçeği.
0: Nergis'le biz bize.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
0: Nergis'le biz bize.
3: Efendim, ta saatler 16'yı gösterdiğinde mikrofonları açtığımda demiş olduğum üzere saatler 18'e doğru vedamızı gerçekleştireceğim demiştim. Ve gitme zamanı geldi değerli dinleyenlerim. Bana ayrılan Devrek FM frekansındaki sürenin sonuna geldik bile. Son mesajları toparlayalım. Şu anda özür diliyorum, bir kedi sesi duyuyor olabilirsiniz. Efendim aşkım su. Ne oldu? Kapat programı artık diyor. Kapat diyor. Kapat diyor, bana mama ver diyor. Efendim şöyle son mesajlara bakalım. Çok konuştun, uykum geldi diyor Selami Albuzlu. Aşk olsun yani. Tamam, kapatıyorum. Uyu hadi. Bu saatte uyunur mu? Sen benim sesimi çok ararsın daha dermişim. Aratmayacağım, merak etme, yakında çaycı madeniz. Selam olsun Selami Albuzlu'ya, o öğleden sonra uykusuna yatacak herhalde. Ben de programı kapatayım o halde, değil mi? Yani. Ve Türkiye'den Kadir adı güzel ulaşmış. Nergis kızım, ben Türkiye'den Kadir adı güzel. Bize Tanju Okan'dan Kadınım şarkısını, eşim Nurhan ve kızlarıma ve Volki'ye gelsin. Teşekkür ederim kızımız. Çaycuma'daydık, pazara gittik, seni dinliyoruz kızım demiş. Evet, bugün Çaycuma'nın salı pazarı. Gittiniz mi? Neler aldıyız bakalım? Çaycuma'dan salı pazarından neler aldıyız? Domates, biber, patlıcan. Selam olsun Türk Ali'ye de efendim. Ve salı pazarında tezgah açan tüm esnafıma, bol kazanç ve müşterilere de rastgele diyelim. Selam olsun kendilerine tekrardan. Bir diğer mesajımız, merhaba ben Ramazan. Nasılsın Nergis abla, hoş geldin. Ailem, siz Devrek FM ailesi dinleyicilerine Ankara'dan selam olsun demiş. Ankara başkentimizden Ramazan ulaşmış. Sen de hoş geldin. Nota zirvesi görev için geldik buraya. 5 gün oldu. Uğur Işlak'tan bir şarkı abla demiş. Ablan kurban olsun, sırada Kral Sinan'la böyle oynayarak vedalaşacağız. Bu güzel eser Ankara'dan Ramazan'a da benden özellikle armağan olsun. Ve bir diğer mesaj, Çaycuma Fatma'm ulaşmış. Nergis ablam, iyi ki varsın, emeğine yüreğine sağlık. İyi ki bizim kız, her zaman daim ol. Radyonun starı, Ahatlı'nın gururu, yine gel bizim sokaklara demiş. Kurban olsunlar size. Ben zaten sizin kızınızım. Sizin kızınız, sizin yeriniz, sizin programınız burası Nergis'le biz bize. Her ne kadar bunu aşkım su kabul etmese de. Efendim? Ne oldu? Duydunuz mu? Kapat diyor. Reklama gidiyoruz diyor. Bu aşkım suyu kesin benim yayın müdürüm Ferdi Tosun tembihledi. Çok konuşmadan kestir dedi. Niye bağırıyorsun? Ferdi müdürüm mü tembihledi seni aşkım su? Nergis'i sustur mu dedi. Reklama mı gidiyoruz dedi. Şart olsun kuyruğunu sallıyor. Var bu işte bir şey. Neyse, fazla uzatmadan gideyim ben. Allah'a emanet ol canım. Yarın gidiyorum İstanbul'a demiş. Kurban olsun dileğim sana. Nergis'in yine görüşemedik yahu. Hayata bak. Abla söz verdin. Kapanış şarkısı Kral Sinan olsun. Benden Beycuma'da bulunan Naşit Mandıracı'ya gelsin demiş. Peki. Ablan söz verirse tutar. Bugünlük benden bu kadar değerli dinleyenlerim. Değerli sponsorumuz Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a 2 saat boyunca programımıza sağlamış olduğu katkılardan dolayı çok çok teşekkür eder ve kocaman alkışlar gönderirim. Teşekkür ve alkışların en büyüğü size gidiyor ama şimdi ben sizi böyle şarkılarla, Selami Albuzlu'nun tabiriyle uykum geldi dedi ya, bir yerinizden bir kaldıracağım. Kral Sinan, Kral Sinan gelecek. Hep bu son veda eserim eşliğinde pozitif olsun. Yarın saatler 16'yı gösterene kadar kendinize çok iyi bakın. Türkçülisan ettiysem affola, sizin kızınız bendeniz Nergis'leydiniz. 2 saat boyunca biz bizeydik. Yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık, evlerinizden huzur, ceplerinizden para, bir de radyonuzdan
0: devlet efendim. Nergis'le biz bize.
3: Eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Söz vermiş olduğum üzere Kral Sinan'la vedamızı gerçekleştirelim. Oynamayan kalmasın. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.
0: Nergis'le biz bize sona erdi. Nergis'le

0: golleri, gol atmayı seviyor, seviyor. Icardi! Aşkın olayım Icardi!
1: Nergis'le biz bize. Nergis'le biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sona erdi.
2: Nergis'le biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sona erdi.
1: Nergis'le biz bize sona erdi. Nergis'le.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. NATO Ankara zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ABD Başkanı Donald Trump, "Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı bu zirveye katılmazdım." diyerek Türkiye'nin askeri gücüne ve Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulundu. Trump, Türkiye'nin ittifaktaki kilit rolüne ve ikili dostluğa vurgu yaptı. Erdoğan ise F-35 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konunun geçmişine işaret ederek, "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika'yla daha önce görüştük. Biz 5 uçağında sözünü aldık." dedi. Türk Atlantik Konseyi'li Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi Diyalogları etkinliği kapsamında NATO'nun güney kanadında istikrar, Akdeniz'de güvenlik ve işbirliği paneli yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO Savunma Sanayi Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Müttefikler arasında savunma alanındaki ticaret kısıtlamaları ve yaptırımlar ittifakın askeri hazırlık düzeyini ve kolektif güvenliğimizi zayıflatmaktadır. Bu nedenle hem müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı, hem de NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir. Aksi takdirde üretim kapasitesinin gelişimi yavaşlayacak ve maliyetler artacak." dedi.
1: Spor.
0: FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 12 dev adam ayağa kalktı. "2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Factoring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Factoring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken, Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken, Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Reklamlar.
4: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
5: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
4: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
5: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
4: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
5: Bize sormadan karar vermeyin.
4: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
5: 556-41-93
4: 556-57-57.
5: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
6: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Buzlar Düğün Salonları.
2: Astra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
3: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Astra 67 Motors.
2: Aurora Motosiklet Satış ve Yetkili Bayi Hizmeti. Motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kask seçenekleriyle sizleri bekliyor.
3: Astra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
2: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
3: 0536 684 63 61.
2: Astra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.

0: Hey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Hep ateşin, sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pati için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop.
0: Her pati için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres, Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres: İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
1: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
3: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
2: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
3: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
2: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
3: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
2: Uyum Gross Market.
3: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
2: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
4: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
5: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
4: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres: Bostancı Sigorta.
5: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
4: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
5: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
4: Bugün arayın, yarın değil.
5: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres: Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
4: Telefon 0532 621 5807.
5: 0545 792 86 69.
6: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
7: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
7: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
8: Devrek FM.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 0.

0: Devrek FM 93.0. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim buralardayız, geldik. Mikrofonlarımızın başındayız. 93.0 Devrek FM'de bendeniz Ferdi ile berabersiniz. Nergiz'den mikrofonlarımızı aldık. Geldim ben, buralardayım. İki güzel yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu ile bugünkü startımızı veriyoruz. 93.0 Devrek FM'de bakalım şöyle kimler nerelerden ne şekilde mesajlarını ulaştıracak. Bu şarkı da Nergiz'imize gitsin bakalım. Benden önce sizlere o güzel dakikaları yaşattı. Akşam saati benimle birlikte artık yavaş yavaş karanlığı örteceğiz mi bilmiyorum ama 20'ye kadar 21'e kadar buralarda olmaya çalışacağım.

şöyle günün sıcaklığını hareketli eserlerimizle hep birlikte atacağız. Bu şarkı ne güzel gelsin. Bu aralar biraz stresli. Dinliyor bizleri şu an Düzce'den. Bakalım başka nerelerden dinleyenlerimiz var. 0507-380-067. Sorunsuz yayınlar demiş bu sıcakta. İçimizi serinleten en güzel şarkılar. Abilerin bir tanesi gelmiş, hoş gelmiş demiş. Tekerlemeci gelmiş bizim. Mertcan Koçak yine yazmış bizlere ama istek programı değil Mertcan. Sıradaki parça. Beycuma kapı cezaevinde yatan Osman Atar kardeşime gelsin. Selam göndermek istiyorum demiş, eyvallah. Umarım Beycuma kapı cezaevinde yatan Osman Atar sesimizi duymuştur. Mertcan Koçak'ın sana selamları var. Bilgin olsun.

Ferdi demiş, balkonda oturuyoruz. Komşularım geldi, 4 kişi seni dinliyoruz demiş dinleyicimiz. Kahvemizi, çayımızı, böreğimizi aldık. Duygu treni Ferdi'yi dinliyoruz demiş. Tabi dedikodu gidiyor değil mi? Yani 4 kişi bir araya geldiyseniz %90 size dedikodu vardır Emine. Balkonda oturmuşlar, çaylarını, çorbalarını, kahvelerini almışlar da devre gefim açmışlar, bizleri dinliyorlar. Onlara buradan sevgiye selamlarımı göndereyim. Dedikodu var mı dedikodu? Yine benden önce yayın alan Nergiz'le Nergiz'le bizleri dinliyor Düzce'den. O da Ferdi demiş, yemek yapmaya koyuldum. Radyomu açtım, seni dinliyorum Düzce'den. Sevgili selamlar, en güzel parçalar Devrek FM dinleyicilerine gelsin demiş. Menüde ne var Nergiz? Yemek dedim, benim de karnım acıktırdın. Merak ediyorum acaba ne pişiriyorsun? Geçen aradım, iki yumurta kırdım, onu yiyeceğim diyordu. Merak ettim. Akşam menüde ne yapıyor acaba Nergiz? Abi iyi akşamlar. Biz Zonguldak M tipi kapalı cezaevindeki kardeşim Emirhan Uyucu'ya sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Uyucu ailesi seni çok özledi mesajıyla birlikte demiş dinleyicimiz. Umarım Emirhan Uyucu da dinliyordur şu an bizleri. Zonguldak M tipi kapalı cezaevinde. Emine demiş ki olmaz mı, dedikodu bol bizde. Yani zaten şaşırmadım. Yani ben bir öleceğim günü bilemem. Dört tane bayan bir araya gelirse çekiştirmeler başlar. Şarkı sizlere de gelsin. Akçaburgaz Mahallesi'nin Eymen Efe. Ferdi abim kolay gelsin, yayınlar, ben de seni dinliyorum demiş. Sıradaki parça Devrek FM dinleyicilerine ve sizlere gelsin, kolay gelsin demiş. Eyvallah diyelim ona da. Vay, yakışıklı olmuş maşallah.

0: Rukiye mesajını ulaştırmış, iyi yayınlar demiş, teşekkürler. Bakalım başka nerelerden dinleniyoruz akşamın bu saati. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar abicim demiş. Sıradaki parça size, ailemi ve tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin demiş. Manisa'dan Songül göndermiş bir güzel mesajı. Manisa'ya da sevgi selamlarımızı gönderelim. Açtım açtım demiş Nergis. Emine demiş ki dedikodu bol, Ferdi abi demiş seni çekiştiriyoruz. Kız benim neyimi çekiştireceksin Allah'ını seversen. Yani benim neyimi çekiştireceksin. Nergis demiş ki akşam yemeğini yapıyorum Ferdi, buyur gel. Kuru fasulye filan mı var? Yani kuru fasulye pilav mı yapıyorsun yoksa patlıcan dolma mı? Demiş ki Nergis hem sempatik hem yakışıklı, çalacak mısın demiş. Ya sen istersin çalmaz mıyım? Şöyle üst alayım ben onu. Bu şarkının ardından göndereceğim sana o güzel parçayı. Hem sempatik hem yakışıklı, doğrusu çok mert bir delikanlı, bir gülüşüyle. Hatta onu vereyim, ondan sonra bunu çalayım değil mi? Şöyle bir girişi yapalım yavaş yavaş, ondan sonra Sinan Özer'in bu güzel parçasına yer vereyim. Hadi bakalım, 0507 380 2067 burası. Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosu. Neresi?
1: Devrek FM 93.0.
0: Gelsin mesajlar.

Nergis demiş ki hayır demiş, et sote pilav cacık var demiş. Yani et sote pilav cacık, ben geliyorum o zaman. Yayından sonra senin oradayım Nergis. Hadi bakalım bayan arkadaşlarımız, ev hanımlarımız, akşam menüde ne pişiriyorsunuz yazın gönderin bakalım. Bayan dinleyicilerimiz varsa, ev hanımlarımız, 0507 380 çift 067, 0507 380 çift 067. Devrek efendim WhatsApp hattımızdan bizlere yazın bakalım bayan arkadaşlarımız, ev hanımlarımız, dinleyenlerimiz varsa akşam menüde ne pişireceksiniz? Günün sorusu bu.

Murat Kabalaklı iyi akşamlar, yayınlar demiş, teşekkürler. Emine demiş ki sarma, börek, Amerikan salatası, hamur kızartması. Sen Amerikan salatası dedin değil mi? Kız sen ne anlarsın Amerikan salatasından? Yani hadi sarmayı biliyorum, böreği de bildik. Amerikan salatası ne alaka? Onu yapabiliyorsan helal olsun sana. Nergiz demiş ki buyur gel Ferdi, yemek hazır, et kurbandan kalma demiş. En azından kurban daha yeni bitti. Yıl sonu olsaydı et 6 aylık olurdu herhalde değil mi? O kadar dedim, eti saklamayın, kurbanda kestiğiniz zaman dağıtın diye bizim Nergiz stoklamış eti buzdolabına, şimdi yiyor. Ferdi Baba'dan çalar mısın demiş Murat. Şöyle bir bakalım, Ferdi Baba'nın güzel bir parçası var mıdır listemde? Üste alayım bari.

Yani Emine eğer Amerikan salatası yapmayı öğrendiyse tamam. Tamam, Türkiye'de bir şeyler değişecek. Eğer bizim Emine var ya, Emine Amerikan salatası yapmayı öğrenmiş herhalde. Demek ki Türkiye değişiyor. Hadi bakalım bayan arkadaşlarımız, bu akşam menüde ne var? 0507 380 0567 0507 380 0067. Şöyle güzel bir eser göndereceğim sizlere.

Gelen mesajımıza hemen bakalım. Ferdi Baba demişler, listeme aldım. Asör Ferdi Baba'nın güzel bir eserini canlandıracağım. Emine demiş ki abi demiş Amerikan salatasında ne var demiş. Yani bilmiyorum ki ne var. Onu ben sana sormam lazım. Nergis demiş ki Emine'ye bravo demiş. Amerikan salatasını öğrendi. Nergis sen uyu. 0507-380-0067 Devrek FM WhatsApp hattımız. Bizleri dinleyen bayan arkadaşlarımız, ev hanımlarımız varsa yazsınlar bakalım bu akşam menüde ne var?

Bursa'dan selamlar demiş. Kral adam eyvallah. Çocuklara çorba, patates, köfte ve kendime salata demiş. Çocuklara köfte, patates, kendime salata demiş dinleyicimiz. Eyvallah diyelim.

0: sonun belli.
1: Gerçekten menü süper. Şöyle Ferdi Baba'nın bugün bir yere misafir olmuştum. Resmi bir dairedeydim bugün. İşlerim vardı. Orada söz vermiştim. Ferdi dedi. Bugün dedi 3 tane hat-trick Ferdi Tayfur parçası çalar mısın dedi bana. Özellikle rica etmişti. Bu şu an bizleri dinliyorlar oradan. Onlara buradan sevgi selamlarımı gönderiyorum. İşte ikinci güzel Ferdi Baba yorumunu. Onlara da gelmiş olsun. Bursa Yıldırım Zonguldaklar Derneği yönetimi demiş. Eyvallah. Sizin bir piknik vardı herhalde. Ne oldu? Onunla bir gelişme var mı? Volkan Bey sen misin demiş. Güzel kardeşim. Ne diyeyim ya? Volkan'ın sesine benziyor mu benim sesim? Yani daha sesleri ayırt edemiyorsun. Hiç benim sesim Volkan'a benziyor mu merak ediyorum. Yakında sesimi Bülent Ersoy'a çevireceğim. Sıradaki parça Bursa'dan sizlere ve Bursa Yıldırım'daki tüm Zonguldaklı hemşehrilerimize gelsin demiş. Gelsin bakalım. Heh, bak şimdi oldu, alkış atayım sana. Şimdi doğru tahmin etti. Ferdi Bey yayınlar demiş. Bak doğru tahmin ettim. Hiç benim sesim Bülent Ersoy'a Volkan'a benziyor mu? Eyvallah, afiyet olsun. Dediğim gibi 3 güzel Ferdi Tayfur eserini sizlerle buluşturuyorum. Şu an bizleri dinleyen Esenyurt Belediyesi, İstanbul Esenyurt Belediyesi değerli başkan yardımcımız Abdurrahman Bey'e gitmiş olsun. Ve yine Devrek Belediye Başkanımız Sayın Özcan Ulupınar ve değerli eşi Özlem Hanım'a gitsin bu güzel parça.

Forza 61. Ferda abi demiş NATO zirvesinde görevliyiz demiş. Yani Trump'ı bana gönder. Trump'ı oradan bana gönder, Trump'ı. Bir sohbet edelim Trump'la. Kolay gelsin. Hayırlı görevler değerli dinleyicimiz. Forza 61'e de buradan sevgiye selamlarımızı gönderelim. Yakında Trump'ı gönderecek bana. Son Ferdi Baba yorumum sizlerle 0507 380 0067. Bayan arkadaşlar, bu akşam menüde ne var? Bayanlar, erkekler değil. Sadece bayanlar soruma cevap verecek. Akşamleyin menüde ne var? Merak ediyoruz bakalım. Demiş ki dinleyicimiz şöyle, Selam abi, benim sevip de sevgimi esirgeyen esrarengiz güzelime gelsin sıradaki bütün parçalar, karşılıksız sevenlere gelsin bile demiş. İsmini yazsaydın mübarek insan. Kim olduğunu bilelim mi? En azından kime gönderdiysen o da bilir. 5 gündür buradayız abi demiş. Trump'ı gönder bana, Trump'ı.

Satılmış abi demiş, o kendini biliyor demiş. Umarım biliyordur. Kelebeğin rüyası. Kelebeğin rüyası selamlar demiş. Aleyküm selam. Az sonra reklamlarımız sizlerle olacak. 93.0 Devrek FM'de. 0507-380-067 0507-380-067 Devrek FM WhatsApp hattımız. Bu akşam menüde ne var? Günün sorusu, bayan arkadaşlarımız, ev hanımlarımıza bu sorumuzu soruyoruz bu akşam. Bu akşam

Türkiye demiş ki fasulye pilav buyurun demiş. Fasulye pilav buyurun, afiyet olsun. Kelebeğin rüyası çorba pilav tavuk ama genelde hep pilav var ama. Yani şöyle baktığım zaman genelde bayan arkadaşlarımız hep pilav ve çorba ana menü. Bakalım diğer mesajlarımıza. Rukiye Hanım de şöyle okudum, Rukiye Hanım'ı. Fasulye pilav buyurun demişti. Gelelim diğerine. Genelde pilav ana menü. Ana yemek pilav herhalde. Az sonra reklamlarımız sizlerle. Reklamlarımızın ardından ben burada

0: Reklamlar. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
3: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
2: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
3: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
2: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
3: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
2: Uyum Gross Market.
3: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
2: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
4: Devrek FM.
5: Ferdi yayında.

Reklamlarımızın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. 93.0 Devrek FM'de bayan arkadaşlarımıza, ev hanımlarımıza güzel bir soru sormuştum. Akşam menüde ne var diye. Cevaplarınız geliyor. Menüler genelde hep aynı. Pilav, çorba, ya et var, ya köfte var, ya da kuru fasulye. Salata, bir de Amerikan salatası. Yani en azından Amerikan salatasını yapan bir dinleyicimiz çıktı. O da artık nasıl öğrendiyse Amerikan salatası yapmayı bilmiyoruz. Yani Emine'den bahsediyorum. O kadar ilerlemiş. Ta Amerikalılara gidip bu salatanın yapılmasını öğrenmiş. Kız neye gerek var? Trop burada, trop. Trop Ankara'da, bir gidiver yanına öğren. Amerika'ya gitmeye gerek yok. Trump ayağına gelmiş Emine. Hadi bakalım 0507 380 0067, 0507 380 0067. Bu arada devrek ışıklarda bir trafik var, bir trafik anlatamam. Şu an devrek ışıklar, karşı çomaklar yakası derler. Karşıyaka mahallesinde bulunan ışıklarda bir trafik var, anlatamam. Gurbetçiler geldi, gurbetçiler. Almancılar geldi. Şöyle menülere baktığımda nerede bizim malayımız? Nerede bizim kara mancarımız? Nerede bizim mısır çorbasımız? Yani bu yemeklerden yapan yok herhalde. Bilmiyor musunuz yoksa? Mısır çorbası, malay, kara mancar. Menülerde onu göremedik. Bey Cuma Kapalı'da B3 koğuşuna yatan Tarık Tıska ve Uğur Koç. Diğer arkadaşa selamlar diliyorum. Birol Karagülmez, selamlar devrek acıktan selamlar demiş. Ya Birol'um, aleyküm selam da. Bursa'dan selamlar demiş dinleyicimiz, eyvallah, Bursa'ya da sevgi selamlar. Şu an bizleri Tarık Tıska, Uğur Koç ve diğer arkadaşlara selamlarını gönderiyor. Birol Karagülmez, eyvallah. Dedim ya, Emine kendini açtı artık. Amerikan salatası, yani çoban salatasını geçtik, Amerikan salatası bile yapıyor. Biz de Rus salatası yaparız demiş. Artık ne yapıyorsan bilmiyorum, ne yaparsan yap beni ilgilendirmiyor. Birol Karagülmez mesajını okudum. Umarım Tarık Tıska, Uğur Koç ve diğer arkadaşları dinlemişlerdir. Sıradaki parça onlara gelmiş olsun. 0507 380 0067 Değerli efendim, WhatsApp hattımız buralardayız.

Güneş'ten Halil'in de sıradaki şarkı Seni Seviyorum Her Şeyim diye mesaj geldi. Güneş göndermiş, Halil'ine sıradaki şarkıyı da armağan etmiş tabi. Seni seviyorum her şeyim demiş. Tam da şarkının üstüne geldin ama Güneş. Şarkı da tam size gider. İstek parça çalmıyorum, bilginiz olsun. Murat Ekmekçi yok. Murat Ekmekçi olmadığı için ben varım. Sıradaki parçayı sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebilirsiniz dedik. Bilginiz olsun. Benden istek istemeyin. Almanya'dan Vedat Karagül'le. Bu alkışlar ona gelsin. Selamlar memleketimin güzel insanlarına demiş Vedat Karagül Almanya'dan. Değerli abimiz. Eyvallah diyelim. Bu alkışları gurbetçilerimize gönderiyoruz. Almancılar geldi. Almancılar geldi şu an Karşıyaka. Çomaklar Köprüsü, acayip bir trafik var, bilginiz olsun. Karşıyaka, Çomaklar Köprüsü gerçekten acayip bir trafik var. Yani Almancıların geldiği belli oldu.

Seul'e güzel bir mesaj gelmiş. Tam da bu parçanın üstüne giderdi ama neyse, okuyalım bakalım şöyle güzel mesajı. Selam Ferdi abi, yayınlar. Ben Beycuma cezaevinde yatmakta olan Sarhan Soysal mesajını ulaştırmış. Sıradaki şarkıyı Beycuma kapalı A1 koğuşunda yatmakta olan kız arkadaşıma armağan ediyorum demiş Sarhan Soysal. Canım mektubunu aldım diye bir de mesaj iletmiş. Ne güzel mesaj. Not demiş, canım mektubunu aldım. Sarhan Soysal'a da buradan sevgili selamlarımızı gönderirim Sayhan. Sarhan'a da buradan sevgi selamlarımızı gönderirim Sarhan Soysal'a. Bu güzel şarkı onunla gelsin diyecektim ama artık şarkı bitti. Eyvallah Sarhan'ım, seviliyorsun. En güzel şarkılar sana ve değerli kız arkadaşına da gelmiş olsun bizleri dinliyorsa. Hadi dindir içimdeki sancıları. Almanya'dan Vedat Karagül'le yine bizleri dinliyor. Tüm hemşerilerimize, gurbetçilerimize selamlarımı iletiyorum Ferdi kardeşim. Seviliyorsun, değerlisin bizim için demiş Vedat Karagül'le. Eyvallah. Sizler de bizler için değerlisiniz. Artık sen de gel Türkiye'ye. Şu an Karşıyaka Çomaklar Köprüsü acayip trafik, dikkat et. Yani şöyle bakıyorum camdan. Yani Çomaklar Köprüsü'nü ben ilk defa böyle gördüm. Bir trafik anlatamam sizlere. Dedim ya az önce, Alamancılar geldi, Alamancılar. Hadi bakalım Hakan Peker, sen yoluna git.

0: Van'dan bir mesaj gelmiş, okuyalım. Van'da görev yapıyorum, canım memleketim Devre'ye selamlar demiş.
1: Aşkla yaşadım yılları.
0: Şevki Altun sanırsam. Bu güzel mesajı Şevki Altun göndermiş. Van'da görev yapıyormuş. Rabbim kazasız belasız görevler nasip eylesin inşallah. Devremize selamlarını iletmiş. Ta Van'dan.
1: Aşkla yaşadım.
0: Tavandan değil, ta Van var ya, Van. Şevki Altun'a da buradan sevgili selamlarımızı gönderelim Van'a. Bu şarkı ona gelmiş olsun, değerli eşine gelmiş olsun, sevdiklerine, sevenlerine gelmiş olsun. Hakan Peker son çıkarmış olduğu eser Sen Yoluna Git adlı seri sizlerle.

Gebze'den selamlar demiş. Aleykümselam. Gebze'ye de sevgi selamlarımızı gönderelim. Kocaeli Gebze'den dinleyen dostlarımız var. Onlara da buradan selamlarımızı iletelim. Selami Yiğner, Meral Altay ben demiş. Beygüm açıkta olan canım eşim Volkan Altay'a sıradaki parçayı armağan ediyorum ve göğsümün en ince yerinde dokundu. Göğsümün en ince yerine dokundu bu imtihan. Ayrı kalmak seni çok seviyorum iyi akşamlar diye gelen mesaj dinleyicimizden. Şöyle bir de bizim Yıldız Tilbe vardı ya, Yıldız Tilbe. Özlemişim, uzun zamandır çalmadım hareketli şarkılarını. İki tane çalacağım şimdi. 0507-380-067 Devrek FM WhatsApp hattımız. 0507-380-067

Mertun Bastoncu'ya da buradan sevgili selamlarımızı gönderelim. Merkezi İstanbul Başakşehir'de bulunan Mertun Bastoncu'ya da sevgili selamlarımızı gönderelim. Değerli Mehmet kardeşimize ve bizleri dinliyor, dinletiyor. Her zaman olduğu gibi Devre Efem'in yanında. Buradan bu güzel eserleri Mertun Bastoncu'ya da armağan edelim. Merkezi dediğimiz gibi İstanbul Başakşehir'de. Eğer İstanbul'daki dostlarımız varsa, dinleyenlerimiz varsa, baston temin etmek isterlerse adresleri Mertun Bastonculuk olsun. Başakşehir'de. Reklamlarımızda geçiyor zaten. Ve yine Instagram hesapları üzerinden iletişime geçebilirler. Instagram'dan Mertun Bastonculuk yazsınlar. Oradan ürünlerini görebilirler ve sipariş verebilirler. Buradan Mehmet Böcekli Beyefendi'ye sevgi selamlarımızı gönderelim. Ferdi abi güzel yayınlar, yaşanabilir şehir Başakşehir'den selam olsun demiş. Eyvallah abi, Türkiye'nin her yeri yaşanıyor ama. Devlekli yaşanılmıyor mu yani Mehmet abi? Yaşanabilir bir şehir Başakşehir'den selam olsun demiş. Aa, ben de sana diyorum ki gecesi gündüz gibi bir Devrek. Hadi bakalım. Gecesi gündüz gibi bir Devrek. İstek parça çalmıyorum Furkan, bilgi olsun. Şırnak'ta görevdeyim demiş. Hayırlı görevler. Ailene armağan olsun sıradaki parça. İstek parça almıyorum.

Bir dinleyicimiz vardı, devrenin tepesine çıkmış, bizleri dinliyor. Dur ismine bakayım şöyle, Kara Gülmez, bir Kara Gülmez diye bir dinleyicimiz şöyle devrenin en tepesine çıkmış, bizleri dinliyor, ona buradan sevgili selamlarımızı gönderelim. Rukiye gülüyor. Yedi tabi kuru fasulye pilavı. Yani Rukiye, Rukiye Evra, Erva Elif gülüyor tabi. Niye biliyor musunuz? Kuru fasulye pilavı yedi oturdu. Bertun Bastonculu, kurban olayım devreyim. Ama sen öyle deyince ben de öyle dedim. Sen öyle deyince sen dedin ki yaşanılabilir bir kent Başakşehir dedim. Ben de gecesi gündüz gibi bir devrek dedim. Hadi bakalım. Devrek açık cezaevinden B-Cuma kapalı cezaevi. B3 ve B9 koğuşunda yatan Tarık Tıska, Tanju ve Taner Uğur Koç. Türkoğlu, Tarık Tıska, Emrullah Çimen, Okan Durmazoğlu, Serdar Terlikçi, Gökhan Türkmen. Evet, selam mı gönderiyorsun? Abi o dağdan yuvarlanınca en sonunda aşağıya doğru. Yani korkuyorum ki o dağın tepesine çıkmışsın devrekte, yuvarlanacaksın aşağıya doğru.

Emine demiş ki kuru fasulye pilav ne güzel işte demiş, ye de gör. Yani Emine kuru fasulye pilav ne güzel işte Ferda abi demiş, ye ye dur. Sen yemeye devam et kuru fasulye pilav. Ben bu akşam menüde pilav, et, kimde varsa oraya gidiyorum. Veya karamancar, malay. Bu akşam menüsünde karamancar, malay, mısır çorbası olan varsa beni çağırsın.

Saran Soysal bizleri dinliyor, dinletiyor. Şu an bizleri Bey Cuma cezaevinde ve A1 koğuşundaki kız arkadaşına sıradaki parçayı armağan etmiş. Abi demiş, seni çok ama çok seviyorum demiş. Yayınların harika. Sıradaki parçayı lütfen kız arkadaşıma armağan eder misin demiş. Ya sen işte Serhan, kız arkadaşını dinliyorsa hemen ederim. Az sonra güzel bir parça gelecek, sana ve kız arkadaşına gelmiş olsun. Selam yayınlar, Meral Altay ben demiş. Beycim açıkta olan canım eşim Volkan Altay'ıma sıradaki şarkı armağan ediyorum ve göğsümün en ince yerinde dokundu bu imtihan. Ayrı kalmak, seni çok seviyorum, iyi akşamlar diye gelen mesaj dinleyicimizden az önce yer verdim. Bizim bu devrenin o tepesinde olan arkadaş var ya, yani devamlı resim atıyor bana devrenin manzarasını, anlatamam size. Yani korkuyorum oradan yuvarlanacak ırmağa doğru. Yani korkuyorum o tepeden doğru yuvarlanacak o devrek ırmağa doğru. Artık işin yoksa uğraş dur. Manzara da güzel ama bak, gelen resimlerde manzara güzel, bilginiz olsun. Bertun Bastonculuk. Eyvallah diyelim Bertun Bastonculuğa. Seviyoruz Bertun Bastonculuğu. Daha onunla çok yapacak işlerimiz var Başakşehir'de. Bu alkışlar Bertun Bastoncu'da gelmiş olsun. Merhabalar, kolaylıklar dilerim demiş Arda Köroğlu ve tüm C10 koğuşuna sıradaki parçayı armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Eyvallah. Umarım dinliyordur. Arda Köroğlu ve C10 koğuşu sıradaki parçası da gelsin ama en önce Serhan Soysal'dan kız arkadaşına gelsin sıradaki parça.

Merak ediyorum, bu şarkıda söylenenleri yapan var mı? Gerçekten aklıma geldi. Bu şarkının sözlerini şöyle bakın, azıcık geri çekeyim. Bu şarkıda yapanları var mı acaba? Beni uyarı... Diyor ki... Hayatımı seve seve her şeyimi... Bu şarkıda sözleri yapan var mı arkadaşlar? Yatağımı döşeğimi serelim diyor. 2-3 yıl sonra yataklar ayrılıyor.

işte Saran Soysal ve değerli kız arkadaşına gidecek olan o gönlünden geçen güzel eser. Saran Soysal sana geliyor ve değerli kız arkadaşına. Bizi dinliyor mu Saran? Bizi dinliyor mu? Merak ettim. Bütün kalpler Devrek FM dinleyenlere gelsin demiş. Teşekkür ederim. Nerede bu Sarhan? Sarhan'ı bulmaya çalışıyorum. Sarhan. Heh, buldum. Beycuba Kapalı Cezaevi A1 Koğuşu. Bu şarkı size geliyor. Sarhan Soysal'ın kız arkadaşına tabii.

Saran Soysal ve değerli kız arkadaşına gitmiş olduğu bu güzel eser ille desen ille desen. Birol Karagülmez, düşeceksin oradan. Ya inanın bana, Birol Karagülmez şu an devreğin tepesine çıkmış, ne yapıyor bilmiyorum. Yok mu yakınında itfaiye mitfaiye kurtarıcı kullanan bir arkadaş? Buradan Birol Karagülmez'e de sevgili selamlarımızı gönderirim. En güzel şarkılar ona da gelmiş olsun. 93.0 Devre FM'de. Devrenin güzel manzaralarını bana atmış. Paylaşacağım, bilgin olsun. Bu şarkı da sana gelsin Birol Karagülmez. Şöyle az önce iletmemi istediği mesaj atmıştı bana. Onu da şöyle yukarıya doğru bir çekeyim. Devre açık cezaevinde ve Becuma kapalı cezaevi B3 ve B9 koşuna yatan Tarık Tıska, Tanju ve Taner Uğur, Koç Tilkoğlu. Tarık Tıska, abi aynı mesajı iki kere atmışsın ama. Abi ne yapıyorsun sen? Emrullah Çimen, Okan Durmazoğlu, Serdar Terlikçi, Gökhan Türkmen'e gönderiyor sıradaki parçayı.

Nasılsın demiş dinleyicimiz? Saran Soysal. Saran, sana bir ceza keseceğim. Yani bilmiyorum, yakında bir buradan evlilik teklifi yapacaksın herhalde. Bak, bu sana pahalıya patlar, bilgin olsun. Saran'a buradan sevgi selamlarımızı iletiyoruz tabii. Saran Soysal'a yakında buradan bir evlilik teklifi yapar o. Ama sana pahalıya patlar, bilgin olsun. Emine Farslan, bu şarkı sana da gelmiş olsun. Biliyorum sen de çok seviyorsun. Emine de çok seviyor. Hüseyin'i.

şöyle güzel bir mesaj var, onu hem şarkımı başa alayım hem de mesajı okuyayım. Damla Kocasoy mesajını ulaştırmış, Özdemir Kocasoy'un ablası. Beycuma kapalı cezaevinde yatan Özdemir Kocasoy, aslan kardeşim ve Selahattin Köse abime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Şimdi ben istek çalmıyorum dedim, hemen isteği yazdı. Hava öğüt, vay kardeşim istek çalmıyorum değerli arkadaşım. Değerli dinleyicim, istek çalmıyorum. Ben Ferdi yayında, istek yayını değil, bilginiz olsun. Bu güzel şarkı kardeşiniz Özdemir Kocasoy, Selahattin Köse'ye de gelmiş olsun. Damla Kocasoy'dan tabii.

Saatlerimiz 21 itibariyle Hakan'la silinmeyen hatıralar burada olacak. Onun bilgisini vereyim. Yine 23.01 arası Hüsran buralarda, onu da söyleyeyim sizlere. Bugün yayın saatlerimizde değişiklik oldu. Murat Ekmekçi'nin işinden dolayı bu şekilde bir program uygulandı bugün. Damla Kocasoy. Mutlulukların uçuyor kendisi şu an. Tabii şarkı onun istediği gibi çıkınca mutlulukların uçuyor. Ferdi abi demiş, aslan kardeşim Özdemir Kocasoy'u çok ama çok seviyorum. Kendine çok iyi baksın demiş yine. Selahattin Köse'ye de demiş, eyvallah. Umarım dinliyorlardır bizleri. Bu şarkı onlara da gelmiş olsun.

Şimdi Rukiye demiş ki sıradaki parçayı ben de istiyorum Ferdi abi, ben de demiş emin misin? Bak sırada öyle dehşet bir parça var ki ben karışmam. Rukiye Erva Elif bir mesaj ulaştırmış bizlere. Ferdi abi demiş sıradaki parçayı ben de istiyorum demiş. Emin misin, bak gelecek, bilgin olsun. Bak ben sana söyleyeyim, sonra pişman olma. Nergiz demiş ki ben de yarın 16 ile 18 arası yayındayım demiş, biliyoruz. Yani 16-18 deyince Google'a yazıyorum. Nergiz, Google'a yazıyorum. 16-18'de kim var diye Nergiz diye çıkıyor hemen. Yani oraya kadar işlemişsin, bilgin olsun. Ve benim gibi bahçede olanları gelsin abi demiş. Bahçede ne var merak ediyorum. Bahçede ne var? Ne ekiyorsunuz ve nereden yazıyorsun? Rukiye, nereden yazıyorsun? Bahçede ne var merak ettim. Sana güzel bir parça göndereceğim. Sıradaki parçayı istemiştin. Ben karışmam, bak ben sana söyleyeyim. Sonradan darılmaca kırılmaca yok. Şöyle bir mesajımız var, hemen okuyalım. Paşa Kocasoy'dan Aslan abilerime gelsin demiş. Özdemir Kocasoy ve Selahattin Köse'ye gelsin. Hediye için teşekkür ederim Selahattin abi diye gelen mesaj. Bartın'dan yazmış bizlere. Neyse, Bartın'a yolum düşerse bir bahçeye uğrarım. Artık bahçede ne varsa toplarım, bilgin olsun. Yani Rukiye Ero Elif, bilgin olsun. Bahçede ne varsa toplarım. Sonra darılmaca yok. Ve sıradaki parça kime geliyor? Özdemir Kocasoy ve Selahattin Köse'ye de gelsin. Paşa Kocasoy'dan şu an bizleri dinliyor. İşte sıradaki parça Rukiye'nin. Ben karışmam Rukiye. Yani bahçede ne varsa toplarım, bilgin olsun. Konum at konum. Rukiye bana konum at, geliyorum ben.

Nergis demiş ki Ferdi, benim de bahçemde her şey var. Domates, biber, maydanoz. Kıskandı tabii. Nergis de şu an bahçede şalvarını giymiş, çapalıyormuş toprağı. Demiş ki Ferdi bizim bahçede de her şey var demiş. Artık sezonu yani. Senin bahçede ne var bak. Bahtıma düşen şarkıya bak demiş, şansına. Tamam Nergis. Senin bahçeye de uğrarız artık. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru ilerliyoruz. 93.0 Devrek FM'de bendeniz Ferdi ile beraberdiniz. Nerede yedim paraları söyle söyle. O şarkıyı bir bulabilirsem Nergis'e göndereceğim. Nerede yedim paraları bulabilirsem Nergis'e göndereceğim bizim.

Devrek FM 93.0. Devrek FM 93.0.

Büyücü'den Nergiz. Sıradaki parça bana gelsin Ferdi demiş ama güzel bir parça çal demiş. Tam senlik bir parça buldum. Heyecanlama, heyecan yok, heyecan yok Nergiz. Emine demiş ki ondan sonraki parçada benim olur mu Ferdi abi demiş. Ne demek dükkan senin. Dükkan senin Emine, şansını ne çıkarsa.

93.0 değerli efendim, yavaş yavaş birlikteliğimizin sonuna gelirken Nergis sıradaki parça bana armağan eder misin demiş, aldım listeme. Daha sonra Emine de peşine yazmış, tabi dayanamıyor Emine. Nergis'in istemiş olduğu parçadan sonraki parça benim olsun. Ferdi abi de yalvarıyor bana. Tamam, bu şimdi çalacağım parça Nergis'e gelecek, ondan sonraki parça sana gelsin. Bakalım şansına ne çıkacak. Kavga yok, kavga yok. İşte bu güzel parça Nergis'ime geliyor Düzce'den.

0: Kek FM.
1: Yavaş yavaş vedamızı yapalım. İşlerimizden dolayı yayınımızı erken bırakacağız. 21 itibariyle buralarda Hakan'la Silinmeyen Hatıralar sizlerle olacak. 23.01 arası Hüsran Devrek FM'de, bilginiz olsun. Yarın 16-18 arası Nergis sizlerle 16-18 arasında.

0: Aman 3-5 şişe ne decek?
1: Eve gideceğim yine söylenecek.
0: Eve gideceğim yine söylenecek diyor. Bıktım karının dırdırından. Rakı değil beni karı öldürecek diyor.

ne edecek? Güzel bir şarkıyla sizlere veda ediyorum bu akşam. Güzel bir Ali Çelik yorumu sizlerle olacak daha sonra. Dediğim gibi 21 itibariyle Hakan'la Silinmeyen Hatıralar radyonuzda sizlerle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yayını biraz erken bırakıyorum işlerimden dolayı. Özel bir toplantım var. Şimdi oraya geçiş yapacağım yavaş yavaş. Ondan dolayı bugünlük bize ayrılan süre bu kadarı. Lay lay lay. Lay lay lay lay. Annem kızıyor.

Dediğim gibi artık cuma gününe kadar yokum. Cuma günü akşam saatlerimiz 21 olduğunda ben buralarda olacağım. Cuma günü 21 olduğunda keyifli bir akşam geçirdik. Güldük, eğlendik. Gırgır şamatımızı yaptık. 18 itibariyle ben buralardaydım. 2 saati aşkın zamandır radyonuzdayım, bilginiz olsun. 21 itibariyle de Hakan buralarda olacak ama ben son şarkımı beni mesajlarıyla, yorumlarıyla yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimize göndermek istiyorum. Son şarkım Berdan Mardin'in çok güzel bir şarkısı, sizler olacak. Bu arada ben Bartın'a gidiyorum. Bilmiyorum, bahçede çalışıyorlar. Bizleri dinleyen dostlarımız var bahçede çalışırken. Berdan abi bahçede çalışırken dinliyoruz. Bu müzikler eşliğinde gerçekten güzel oluyor demiş dinleyicilerimiz. Bahçede ne varsa toplamaya gidiyorum, bilginiz olsun. Tutmayın beni. Ben şöyle bir bahçeleri dolaşmaya gideceğim. Bahçede ne varsa toplayacağım artık, şansıma ne gelirse. Artık bahçede ne varsa toplayacağız. Hep birlikte yiyeceğiz inşallah. Cuma gününe kadar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Cuma gününe kadar gel demişler.

Cuma günü hepinizi 21'de frekansınız 93.0 adresiniz ben olacağım tabi Devrek FM. Kendinize iyi bakın. Son parçam Bertun Bastoncu'la da gelsin. Son parçam bu, veda parçamdı. Bertun Bastoncu'la da gelsin değerli ailesine. Mehmet Bey'e gelsin. Annem kızıyor Mehmet. Yani çok ısrar etme Mehmet. Annem kızıyor. Hoşça kalın. Goodbye.

0: sever, ben ölürüm yolum, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak, unutma.
1: Tam 93.0.

0: reklamlar.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğal gaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645. Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres, Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz.

0: Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
1: Doğan Birlik.
2: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
2: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
2: Devrek 0372 556 1888 İbrahim Bey 0546 979 8096.
3: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
1: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
3: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
1: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
3: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
1: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
3: Uyum Gross Market.
1: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
3: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
0: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
1: Boyada sanat ilkesiyle.
0: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
1: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
0: İletişim 0535 545 71 69.
1: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
0: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
0: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
0: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
5: Devrek FM.
4: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu, ister tablet. Hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.

0: Levrek FM 93.0
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle. www.radyodevrek.com.tr.

0: Duyduğun en güzel ses 93.0 Devrek FM.
1: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar.
2: Her derde deva şarkılarla.